0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Mute Ovası'na yaklaşmıştı. Hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya olduklarını gördüler. Karşılarında bir okyanusu andıran dev bir ordu vardı. Bu dev ordunun sayısı belirsizdi. Yani sınırsız gibiydi. Ayrıca son derece düzenli, disiplinli, kıyafetleri de bir düzenlilik arz ediyordu. Sonra yüksek bir teçhizatta donanmışlardı. Böyle bir ordunun karşısına çıkmak nasıl mümkün olacaktı? Onlar bir avuç mümin orduydu. Dev bir orduya karşı ne yapabilirlerdi? Onlarla savaşmak neredeyse akılla izah edilebilir değildi. O halde ne yapılması gerekiyordu? Medine'ye dönmeleri mi isabetli olurdu? Yoksa Peygamber Efendimiz'e durumu bildirip onun talimatını beklemek mi daha doğru olabilirdi? İstişare meclisinde farklı farklı fikirler dillendiriliyordu. Hazreti Abdullah bin Revaha kanaatini belirten konuşmasında, "Vallahi şu anda pek istekli görünmediğiniz, aslında kavuşmak için yola çıktığınız şeydir, şehitlik. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne de binekçe çokluğumuza güvenerek çarpışmıyoruz. Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. O halde yürüyün ileri ve iki şereften birine ulaşın. Ya zafer ya şehadet," diyordu. İstişarede bulunanların hepsi de Revaha oğlunun doğru söylediğini dile getiriyor ve savaşmaya karar veriyorlardı. Müminler Allah'a tevekkül ederek savaşırlardı. Hayatı onun için yaşarlardı. Güç ve kuvvetin yegane sahibi Zat-ı Kerim'di. Ola ki zafer elde edilmeyebilirdi. Ola ki mağlup da düşebilirlerdi. Ola ki derin bir yenilgiyle şehadet iklimine yürüyebilirlerdi. Asıl olan bunlar değildi. Zafer değildi. Yenilgi değildi. Allah için savaşmaktı. Onun rızasını asıl almaktı. Asıl olan onun yolunda olmaktı. Mümin sürgün edilebilirdi. Mümin zindanlara mahkum da edilebilirdi. Mümin onun yolunda öldürülebilirdi. Sürgün hicretti. Zindanlar medrese-i Yusufiye'ydi. Ölümse şehadetti. Onların arı duru inançları vardı. Gökyüzü mavisinden daha berrak inançları vardı. Zihinleri, gönülleri berraktı. Kalbi selim vardı, aklı selim vardı, zevki selim vardı. Berrak yolda berrak yolcular vardı. Bir komutan şehit düşüyordu. İkinci komutan süratle geliyor, sancağı dalgalandırıyordu. İkinci komutan da şehit düşüyor. Üçüncü komutan Hızır gibi yetişiyordu. Komutanlar bir bir ölümün üzerine gidiyorlardı. Düşman ordusu bunu görüyordu. Bu nasıl bir cesaretti? Bu nasıl bir yiğitlikti? Kesin bir şekilde ölecekleri belliyken en ufak bir tereddüt göstermeksizin birbirlerinin yerlerini alıyorlardı. Bu durum düşman ordusunu dehşete düşürüyordu. Onların cesaretlerini kırıyor. Düşman ordusu korkusuz bir orduyla karşı karşıya olduğunu anlıyordu. Ruhlarında bir yılgınlık, bir korku hasıl oluyordu. Askeri strateji düşmanın ölümden korkması esasına dayanırdı. Rabbi Rahim'e kavuşmak arzusunda olan bir ordunun karşısında direnmek asla kolay değildi. Sömürgecilere karşı verilen bir savaşta Müslümanların ölümden korkmayan hallerini İngiliz valisi Londra'ya gönderdiği mektubunda şöyle diyordu: Namlulun ucundan cennet bahçelerini gören bir orduya karşı ne yapabilirim? Asıl olan Allah'a dayanmaktı, Allah'a sığınmaktı. O ne güzel yardımcıydı, o ne güzel vekildi, o ne güzel Mevla'ydı. Allah'a dayanan müminler potansiyellerini en etkin bir şekilde kullanmak sorumluluğundaydılar. Bunun derin bilincini taşıyorlardı. Mücadele İslam adınaydı, Allah içindi. Mevcut potansiyeli ise en etkin kullanmak konumu vardı. Hazreti Halid bin Velid de tam da bunu yapıyordu. Dev Bizans ordusu karşısında bir avuç İslam ordusu vardı. Hazreti Halid bir taktik kullanıyor, böylece İslam ordusunun potansiyelini en etkin bir şekilde kullanmış oluyordu. Dev bir orduya karşı zafere ulaşan bir konuma yükseliyordu. Son derece önemli bir esas gündeme geliyordu. Mu'tede müminler destan yazarken çok önemli bir mesele gündemlerine giriyordu. Üç komutan bir bir şehit düşmüşlerdi. Ordu bir anda komutansız kalmıştı. Komutan hemen belirlenmeliydi. Ama kim olacaktı? Sancağı Sabit bin Ekrat aldı. O Bedir Harbi'nde bulunmuştu. Deneyimli bir mümindi ama sancağı hemen Hazreti Halid bin Velid'e veriyordu. Onun daha layık olduğunu biliyor ve hemen veriyordu. Müminlerin en kritik zamanında dahi işi ehline verme duyarlılığı en yüksek bir duyarlılık olarak devam ediyordu. Toplumların kalitesi işi liyakat sahiplerine vermek olurdu. İşi ehline vermekle gerçekleşirdi. İşin ehline verilmemesi toplumun alt üst olmasına yol açardı. Bir toplum için en büyük düşüklük işleri ehline vermemek şeklinde olurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin ehil olmaya verildiğini gördüğün zaman kıyameti bekle buyuruyordu. Rabbani bir hüküm vardı. Rabbi Rahim'in ayetinde Allah emanetleri ehline vermenizi emreder buyuruyordu. Müminler nitelikli olduğu, kişilikli olduğu dönemlerde istişareyi ve işi ehline vermeyi yüksek bir duyarlılıkla yerine getirdiler. Ne zaman bu temel özelliklerini yitirmeye başladılar, tedricen seviyelerini kaybetmeye başladılar. Müminler için adım adım gelişim olacaksa, yükselişe geçmek olacaksa istişare ve işi ehline verme tekrar hayatlarına oturması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla mescidindeydi. Rahman-ı Rahim sevgili Resulü için zaman ve mekanları kaldırıyor, Mute Ovası'nı gösteriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam komutanların bir bir şehit düşmelerini müminlere bildiriyor, bir taraftan da derya gözlerinden damla damla yaşlar döküyordu. Peygamber ikliminin has gülleri sanki gözünün önünde bir bir şehit düşüyorlardı. Peygamber Efendimiz kalbi en yüksek rikkat üzereydi. En yüksek duyarlılık içeriydi. Müminlere düşkünlüğü zirve boyutlarındaydı. Tövbe suresinin 128. ayeti celilesinde andolsun size kendinizden bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir buyuruluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehit düşmekte olan şerefli arkadaşlarını izlerken gözlerinden inciler dökülüyordu. Kuşkusuz bu kader-i ilahiye dokunan bir hal değildi. Zülfiyar'a dokunan bir durum değildi. Hüzün mevsiminde onun gönül dünyasında hüzün dalgaları oluşurdu. onun gönül aleminde sevinç dalgaları oluşurdu. O büyük sevgili ümmetine bu halini anlatırken kalp hüzünlenir, göz yaşarır buyuruyorlardı. Bu şefkatin gözyaşlarıydı, merhametin ayağa kalkmasıydı. İncelikli bir kalbin tabii hallerinden bir haldi. Bir taraftan üç sevgilinin, üç komutanın şehadet şerbetini içmelerini anlatıyordu. Hemen ardında sancağı Allah'ın kılıcı Seyfullah aldı buyuruyordu. Sancak Hazreti Halid bin Velid'e geçince Allah'ın Resulü Allah'ın kılıcı Seyfullah ifadesini buyuruyordu. Hazreti Halid bin Velid Müslüman olduktan sonra ilk savaşıydı. Onun hayat serüveni çok ilginçti. Daha bir yıl öncesi Hudeybiye'de İslam düşmanı süvarilerinin komutanıydı. Müslümanları takip ediyor, Müslümanları korkutuyordu. Onun askeri bir deha olduğu biliniyordu. Üstün strateji bilgisine sahip olduğu biliniyordu. Mute Savaşı'nda askeri bir deha olduğunu gösteriyordu. Elinde 9 kılıç kırılıyordu. Onun bu başarısına Peygamber Efendimiz anında karşılık veriyordu. Allah'ın kılıcı buyuruyordu. Bir değeri hemen takdir ediyor, onure ediyordu. Mute ilerleyen zamanlarda Bizans ordusunun yenilmesine bir giriş oluyordu. Zira bu orduyla ilgili Müslümanlar ciddi boyutlarda bilgilenmiş oluyorlardı. Bizans ordusuyla ilgili ciddi bir bilgi elde etmiş oluyorlardı. Mute Savaşı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah onun eliyle fethi müyesser kıldı buyuruyordu. Bu savaş Müslümanlarla Haçlıların ilk savaşıydı. Bu savaş Şam topraklarının fethin başlangıcıydı. Bizans devletinin geleceğini ciddi boyutlarda etkileyen bir savaştı. Bu savaşla o coğrafyadaki toplumların gözünden Bizans ciddi bir değer kaybına uğruyordu. Müminlerin hayretengiz bir güce ulaştıkları dillerden dillere dolaşıyordu. İslam ordusu için Bizans ordusunun zaaflarını öğrenme imkanı olmuştu. Müslümanlar için büyük bir tecrübe kazanımı oluyordu. Artık Peygamber Efendimiz tüm dünyaya açılma hedefi ufuklarda gözüküyordu. İslam erleri dalga dalga dünya coğrafyasını dolaşacaklardı. Tevhidin insanlığa sunumunu gerçekleştireceklerdi. Mute Savaşı'nda 3 kahraman komutan şehit düşüyordu. Müminler hazan mevsimine giriyordu. Hüznü derinden yaşayanlardan biri de büyük şair Hazreti Ka'b bin Malik'ti. Şair bir ağıt yazıyordu. Öyle diyordu şiirinde: "Hüzün bende alışkanlık haline geldi. Geceledim. Sanki kutup yıldızını ve göğü gözetlemekle görevlendirildim. Ve sanki kaburgalarla iç organlarımın arasına bana gelen löbetlerden yakıcı bir ateş nüfuz edip girdi. Bir günde arda arda giden o kişilere üzülmekteyim. Mute'de götürülmediler, yükseltildiler onlar. Allah o yiğitlere rahmet etsin. Allah için kendilerini Mute'de alıkoydular. Helak olmaktan ve zararla geri dönmekten korktukları için Müslümanların önünde yürüdüler." Ka'b bin Malik uzun bir şiir yazıyordu. Hazreti Hassan bin Sabit, o büyük şair şehit düşen peygamberin şerefli arkadaşları için ağıt yazıyor ve tarihe not düşüyordu. Hak batıl mücadelesinde belgeler bırakarak ebedi aleme yürüyorlardı. Sonradan gelen nesiller o belgeler okuyacaklardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

celal sahibisin. Her türlü kusurdan münezzehsin. Vahid-i ehadsın ki zıddın bile olamaz. Benzerin tasavvur edilemez. Sen ki Allah'sın, beka sahibisin. Her türlü eksiklikten mukaddessin. Kadim-i ezelisin ki sonradan olanlara ve sonu olanlara benzemezsin. Sen ki Allah'sın, cemal sahibisin. Çirkinlik ve noksanlık senin katına erişmez. Vacibül vücutsun ki varlar hep seninle vardır. Başkalarının yokluğu sana noksan getirmez. Sen ki Allah'sın, kemal sahibisin. Adaletsizlik ve anlamsızlık senin adına yaraşmaz. Zat-ı Zülcelal'sin ki kafirlerin vehimleri, gafillerin zanları senin yanına yanaşamaz. Sen ki Allah'sın, en güzel isimlerin sahibisin. Akıl ve hayallerin tasvirleri ve tarifleri seni anlatmaya yetmez. Ehad-ı Samet'sin ki eşyanın hepsine birden tecelli etmen, eşyanın her birine tecellini eksiltmez. Kusurluyum, bağışlamanı diliyorum. Günahkarlar senin kapına varır, suçlular affınla aklanır. Seni cümle kusur ve çirkinlikten pak biliyorum. Huzurunda secde secde eğiliyor, Subhanallah diyor. Muhtacım, rahmetini umuyorum. Açlar senin elinden beslenir, yoksullar rahmetinle sevinir. Her muhtacın ihtiyacını karşıladığına tanıklık ediyorum. Sana minnettarlığımı şükrümle arz ediyor, Elhamdülillah diyorum. Acizim, kudretine dayanıyorum. Acizler senden medet umar, zayıflar lütfunla doyar. Her acizin imdadına kudret ve rahmetinle yetiştiğine şahitlik ediyorum. Sana hayranlığımı rükularımla ifade ediyor, Allahu Ekber diyor.

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövülmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

O gün apansız huzuruna geldi. Çocukluk arkadaşındı. Birlikte oyun oynadığınız, kuşların uçuşunu birlikte seyrettiğiniz, aynı göğüste beslendiniz. Süt kardeşim Ebu Sufyan. Amcaoğlum Haris'in oğlu Ebu Sufyan bin Haris. Şairdi Ebu Sufyan bin Haris. Sözü savaşlar başlatan, ateşleri kesen bir şair. Sözün gücüyle yanında durmanı umduğun kardeşin, kardeşten öte kardeşindi. Ne yazık ki en zayıf anında vurdu seni. Sözüyle incitti, şiirin bıçağıyla kesmeye kalktı önünü. Düşmanlarının yanında oldu, ölesiye, öldüresiye. Mekke'de seni ve arkadaşlarını yalnızlaştıran boykotun başını çekti Ebu Sufyan bin Haris. Yetmedi, Medine'ye kadar geldi düşman saflarında. İşte şimdi huzurunda, yıllar sonra. Omuzlarında dağların bile tartamayacağı pişmanlık yüküyle, kirli geçmişinin utancıyla yüzü yerde, geç kalmışlığın telaşıyla iki büklüm, amca oğlum, çocukluk arkadaşın, süt kardeşin Ebu Sufyan bin Haris. Döndün yüzünü ondan, belli ki kırılmıştın. En çok destek beklediğinden bunca uzun, bunca ısrarlı düşmanlık görünce gücenme hakkın vardı elbet. Senin kalbindeki merhamet çınarından bir tutamlık gölge aradı durdu Ebu Sufyan. Bulamadı, yüz bulamadı. Senin yüzünden kovulduğu andan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Mekke'ye doğru yürüyen koca bir ordunun içinde Ebu Sufyan ve oğlu yapayalnızdı. Geç kalmıştı. Geç kalmaya dair lügatlarda, meydanlarda, köşelerde, şiirlerde ne kadar acı söz söylenmiş ya da yazılmışsa hepsi birden amansız arı vızıltıları gibi doluştu kulaklarına. Kaçırılmış şeylerin hepsi, ama hepsi bir gülücük belki, bir güzel kucaklaşma, bir tatlı bakış, kardeşçe bir dokunuş, uzaklaşı gitmişti. Pişmanlıklar alev alev cehennem olup yakasına yapıştı. Dudakları kurudu. Sesi iç çekişlerine söz olamadı utancından. Kıymet bilmeyenlerin yanı başında eşsiz bir kadir şinaslıkla bekleyen o ah sesi bile korkup geri çekildi dudaklarından. Ah ki ah çekemediğime ah. Yüzünü mahcup gölgelerden çıkarıp usulca onun gözlerine bıraktı. Gül yüzünün coğrafyasında başını sokabilecek daracık bir kuytuya da razıydı ama yazık ki gülleri güldüren yüz çevrildi yüzünden. Yüz bulamadı sende. Kardeşim deyip de sarılman ne büyük cennetti ona. Cennetine almadın Ebu Sufyan'ı. Hemen almadın. Aynı memeden, aynı ılık sütü içer gibi mesafesiz bir yakınlıktı umduğu. Senin dudağındaki tek bir kıpırtı dağ gibi pişmanlıkları yıkabilirdi. Kirpiklerinin ucundan yol bulacak tek bir müşfik bakış,
yüreğinin bütün yangınlarına su olabilirdi. Şimdi dinleyelim Ebu Sufyan'ı. Benden yüzünü çevirince, yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Yine yüzüme bakmadı. Öbür tarafa çevirdi yüzünü. Utandım. Yakın uzak her şey beni sıkmaya başladı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ona çok sıkıntı vermiş, çok kırmıştım. O benden yüz çevirince dostları da yüz çevirdi. Gülücüklerimizin hepsini borçlu olduğumuz gül yüzüm efendim. O sabah Ebu Sufyan bin Harise dönmedi. Senin yüzünden kovulduktan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Ah ki senin yüzünde yüz bulamayanlar hangi yüze sığınabilir ki efendim? Senin gölgende yer bulamayanlar nereye, kime kaçabilir ki efendim? Mekke'ye doğru yürüyen koca ordunun içinde Ebu Süfyan yapayalnızdı. Ebu Bekre radıyallahu anh koştu önce. Sonra Ömer radıyallahu anh. Cevapları aynı oldu. Allah elçisinin yüz çevirdiği kişiye ben dost olamam. Olmadı. Amcası Abbas'a radıyallahu anh yalvardı. Sana yakınlık gösterirsem onu üzmekten ve kırmaktan korkarım. Cevabı umutlarının kanadını kırdı. Ali'ye radıyallahu anh gitti en sonunda. Sızlandı, sızlandı. Utancı kaldı sadece yanında. Neden sonra Ali radıyallahu anh yaklaştı. Çareyi fısıldadı. Çöllerin hepsini kurutan, dağları yerinden oynatan bir umuttu dudağından dökülen. Ona arkasından yaklaş ve Yusuf'a aleyhisselam kendisini kuyuya atan kardeşlerinin en sonunda pişmanlıkla söylediğini söyle diyordu Ali radıyallahu anh. Böylece geç kalan adam gül yüzüne utanarak yaklaştı. Fısıldadı. Bir ayetti nefesine sımsıcak dolanan, sesine terütaze umutlar saran. Vallahi Allah seni bize üstün kıldı. Biz sana yaptıklarımızla hata ettik. Suçluyuz. Gül yüzünü ilk defa çevirdin süt kardeşim. Geç kalan adam ilk defa sevindi. Bundan böyle hep sevinecekti. Hiç bitmeyen bir sevinçle anılacaktı adı. Ama utancı daha ağırdı. Ümitlerimizin en tatlısına maya olacaktı utancı. Yüzü yerdeydi. Yusuf'un aleyhisselam kardeşlerine söylediği söz yeniden ete kemiğe büründü. Sen diye göründü efendim. Utançla kanayan kardeş yüzüne serin bir gül tesellisi olup dokundu. Kınama yok bugün size. Allah sizi bağışlasın. Odur merhametlilerin en merhametlisi. Efendim, sen de bizim Mekkeli Yusuf'umuz değil misin? Sen de hatırını kuyulara attığımız kardeşimiz değil misin?
sen güzel yüzünden bir tebessüm arayıp durduğumuz, serin gölgesinden teselli emmeye çalıştığımız ana yüreklimiz değil misin? Belli ki biz de hak ediyoruz sana Yusuf'un kardeşlerince seslenmeyi. Doğruya doğru, Allah seni bize üstün kılmış, biz ise hataya batıp gitmişiz. Efendim, gül sultanım, yağmur sözlüm, cennet nefeslim, Ebu Süfyan bin Haris'in yaptığını yapmadık sana. O ki senden duydu Yusuf sözünü, biz de duymayı ümit ederiz. Öylece bekleriz, yüzümüz yerde, bin mahcubiyetle, kulağımız sende. Kınama yok size bugün, bağışladı Allah sizi. Geç kaldığımız yerde bin Yusuf tecellisi Efendimiz, umutlarımızı kuyuya attığımız demde bin Yusuf tesellimiz. Ey Gülsima, ümitle bekleriz.

Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: eden.
1: Var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretim alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebiyenin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Sabe'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi evvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadın, tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısı zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efganımın. İçimde hicranımla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrüm. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler, çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında, bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında, bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 25. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

الأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة

عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين

فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون

mukaddes hareket, mübarek mana, hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana, ırmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey ayağı 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan köle. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarları. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış. Ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk. Ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Saat 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman:
1: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin,
0: dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşaracak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan, gizliyle yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani.

0: tenhasında kuşlar uçan, götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın, çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler, ne ceylan tılsımıdır ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında, sevdayı yüreğine o simsiyah ekenler. Perdeler kumaşını kıvılcımlarla dokur, aldatır anneleri yağma yüklü trenler. Kurşunu tükenmiştir delikanlı düşlerin, korkuya gülümsüyor kaftana gidenler. Gergefinde öfkenin sitemkar kartalları, yalnızlığın burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden, yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından, kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini. Sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına, o da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede, Hülya'nın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında, menekşe kokusuyla kül arayan alevin, tükendiğim göğe bakan sevgilinin yadında, tenhayım, tenhasında kuşlar uçuyor.
1: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır. Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
و اول الكلام في الاخره و في القبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 011 99 0551 011 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Evşenül Kebir.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih, ya men la muakkibe li hukmih.

0: Allah'ım.
1: Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyullezî la yushbihuhu şey. Ya hayyullezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: الأرض.
1: Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan,

Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: İstanbul.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açılan.

0: olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismuh, ya men ta'ala ceddu, ya men celle senâuh, ya men la ilahe gayruh, ya men teqaddeset esmâuh, ya men yedûmu bekâuh, ya men il azametu behâuh, ya men il kibriyâu ridâuh, ya men la yuhsa âlâuh, ya men la yu'addu na'mâuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nâr.
0: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار ومن كل نار وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربimiz sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Saat 79.83. Şeytanın duası. İblis, "Ya Rab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi. Allah, "Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin." buyurdu. İblis, "Öyleyse izzet ve şerefine yemin ederim ki onların tümünü azdıracağım. Yalnız onlardan İhlas sahibi kulların hariç onlara dokunmayacağım."

Diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar. Kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden. Filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden. Çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi. Her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzredir masalların son devi. İntihara meyleder, Malihulya'ya küser. Dünya şimdi bendegan ağacının meyvesi. Karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi her kuşa kanat olur ömrünün son güzünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera. Son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ diriltir sarı saçlı.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0541 98 99 0551 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini her alanda, hayatımızın her alanında güzel bir şekilde tatbik etmeyi, uygulamayı bizlere nasip eyle ve müyesser eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyrukları olan hadis-i şeriflerden okumaya devam ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekû firâsetel mü'mini. Müminin firasetinden korkunuz, çekininiz, sakınınız. Fe innehu muhakkak ki o mümin yenzuru bi nurillâhi. Allah-u Teala'nın nuruyla bakar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor ve bizlere büyük bir uyarıda da bulunuyor. Şimdi mümin Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. İman etmiştir. Hem öyle bir iman etmiş ki hiç şüphe yok. Zerre kadar şüphe yok. Ve o iman etmenin neticesinde salih amelle hayatını ikame ediyor. İmanını süslüyor, imanını böyle daha mükemmel bir hale getiriyor. İman ve salih amel, ikisi birlikte. Ve Allah-u Teala o mümin kuluna bundan dolayı bazı özellikler, hususiyetler, güzellikler nasip ediyor. Herkese vermediği bazı önemli şeyleri o mümin kuluna veriyor. Yani mümin kul Allah-u Teala'dan ittika ettikçe, emirlerini yerine getirip yasaklarından uzaklaştıkça ve şüpheli olanları da terk ettikçe ve hele hele günaha düşerim endişesiyle mübah olan birçok şeyleri de terk etmeye başladıkça Allah-u Teala onun kalbine böyle bir berraklık veriyor, görüşüne bir basiret veriyor, görüşüne bir firaset veriyor. Şimdi Araplar ata da feres derler. Niye? Ata bindiği zaman bir insan hızlı gider. Hızlı gittiği zaman da ne olur? Uzak bir mesafeyi kısa zamanda alır. İşte bu nedenle firaset de böyle uzak görünen bir şeyi anlayabilme, kavrayabilmeye manasına bu isim verilmiş. Yani firaset bu demektir. Uzak olan bir meseleyi mümin ne yapıyor? Anlayabiliyor, kavrayabiliyor veya bir adamın hal ve hareketlerinden, yüz şeklinden o adamın ne olduğunu anlıyor ve kavruyor. Allah-u Teala mümin kuluna böyle bir şey veriyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İttekû firâsetel mü'mini fe innehu yenzuru bi nurillâhi azze ve celle. Müminin firasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar diye buyuruyor. Ve akabinden de Peygamberimiz şu ayeti celileyi okuyor. Hicr suresinin 75. ayeti. Bunda firaset sahipleri için ayetler ve ibretler vardır. İşte firaset sahibi olan müminler ne yapar? Bir şeyi anlar, ibret gözüyle bakar. İbret gözüyle baktığı zaman da Allah-u Teala ona birçok şeyleri böyle açar, ayan ve beyan eder. Günahtan kaçının, çünkü mümin bunu anlar diye böyle bir darb-ı mesel vardır. Hatta bunun hadis olduğunu bile söyleyenler vardır ki bir gün bir heyet Hazreti Osman'ın huzuruna giriyor. Fakat heyetteki bazıları yolda gelirken bir kadın görüyorlar. Kadının güzelliği bunları celbediyor ve o kadına çok dikkatli bir şekilde bakmaya başlıyorlar. Normal üzerine daha fazla bakışlar var ve bakışlar şeytani bir bakış haline alıyor, şehevi bir bakış haline alıyor ve ondan sonra bu heyet Hazreti Osman'ın huzuruna girdiği zaman Hazreti Osman diyor ki onlara şöyle bakıyor ve içinde Allah-u Teala Hazreti Osman'ın firasetini açıyor ve orada bu işi yapan birini gözlerinden anlıyor. Çünkü nedir? Zinada bazı kötülükler var ki bu kötülüklerden bir kısmını ne yapar? O insanın yüzüne, gözüne
bazı hususiyetler gelir. Yüzü kararır, gözünde bir acayiplik olur. Zinanın kötülüklerinden bir kısmı budur. Ve Hazreti Osman diyor ki, ben sizin içinizde zina eseri görüyorum. Böyle onları uyarıyor. Allah-u Teala işte mümin kullarına o basireti açar ki, diğer bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor, müminin zannından sakının, Allah hakkı onların diliyle ortaya çıkarır. Ve mümin diyor, bir şey söyler, Allah hakkı onunla çıkartır, onun kalbine bazı şeyler koyar ve o koyduğu şeyler, o şüphe olan, zan olan şeyler ne yapar? Hakikat olarak ortaya çıkar. Allah-u Teala mümin kullarına böyle bir güzellik vermiş. Bundaki gaye ne? Mümin bakış açısını Kur'an'a göre ayarlar. Vahyi ön plana çıkarır. Kur'an'ı ön plana çıkarır. Kur'an'a göre değerlendirir. Bir olay olduğu zaman, bir iş olduğu zaman onu Allah'ın kitabına götürür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine götürür. Ona göre davranır. O ne diyorsa, o ne emrediyorsa onu yerine getirir. İşte müminin özelliği odur. O firaseti veren nedir? Vahyi ön plana geçirmesi, Kur'an ve sünneti yaşaması ve her şeyin üstünde tutması. Her sorununda, her meselesinde, her derdinde ona başvurması, ona hakem yapması. Böyle olduğu zaman ne yapıyor? Allah-u Teala o mümine firaset veriyor. Bakış açısını genişletiyor. Dar olan şeylerde çıkış yolu gösteriyor. Anlamayacak bir konuyu onu anlamlı hale getiriyor. İşte müminin özelliği bu. Ve bu nedenle derler ki ehli irfan arzda Allah'ın şahitleridir. Yani gönülle hitap etmiş, gönlünü Allah-u Teala'ya vermiş insanlar Allah-u Teala'nın şahitleridir. Ve bunlar yakini mükaşefe eder, gaybı muayene ederler. Yani gaybı da Allah-u Teala onların kalbine koyar, bazı olayları sezerler. İşte gözünü haramdan bir insan korursa, nefsini şehavi duygulardan muhafaza ederse, bunlardan sakınırsa, iç dünyasını tamir ederse bir insan, iç dünyasını kontrol altına alırsa, o nefsi emmaresini kontrol altına alırsa, nefsi mutmainnenin emrine verirse, o zaman helal de yerse, yediğine içtiğine de dikkat ederse ve her şeyle vahyi, Kur'an'ı ön planda tutarsa, kaynak Kur'an, örnek ve önder peygamber derse ve bunu hayatında tatbik ederse, Allah-u Teala o mümin kula ne yapar? Firaset verir. Ve birçok şeyi anlar, birçok şeyi kavrar. Kişinin duruşundan, halinden, konuşmasından birçok manalar çıkarır ve o manalarda da yanılmaz. Allah-u Teala hakkı onların diliyle ortaya çıkarır. Sözü ibrettir, sözü hikmettir, davranışları hep güzeldir, yerli yerindedir. Ve mahcup da olmaz. Çünkü her şeyle Allah-u Teala'nın nuruyla bakıyor, işlerini Allah-u Teala'nın emrine göre hareket ederek yapıyor, işlerini Allah-u Teala'nın emrine göre yapıyor. İşte bu nedenle Allah da ona bu firaseti veriyor. İşte Peygamberimiz de diyor ki müminin firasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar. Allah-u Teala bizi o müminlerden eylesin. Diğer hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakû mahâşşen nisâ. Kadınlar topluluğundan sakının veya kadınlara ters yoldan ilişkiye girmekten sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Biliyorsunuz dinimiz ruhbanlığı reddeden bir din. Hani bazıları kendilerine göre bazı dinlerde ruhbanlık diye bir şey çıkarmışlar. İşte bir yerlere çekiliyorlar, evlenmiyorlar ama dinimiz öyle bir şey getirmemiş. Evliliği getirmiş. Peygamberimiz evlenmeyi tavsiye etmiş. Ama çünkü nedir? Nefsi, şehvi duyguları helal yolda teskin etme iffettir. Haram yola götürme, teskin etmeye çalışma da büyük bir günahtır. Bu nedenle vücudun da hakkı vardır. Allah insana bir kısım duygular vermiştir, şehevi duygular. Bu şehevi duyguların helal yolda giderilmesi iffettir, tavsiye edilmiştir, övülmüştür. Ama harama götürülmesi de nedir? Yasaklanmıştır. Fakat burada da aile içerisinde de cinsel birleşmenin de sınırlarını İslam getirmiştir. Bunların bir kısmını yasaklamıştır. Nedir? Mesela kadınlara ters yoldan, makatlarından, dışkı çıkan yerden yaklaşmayı İslam yasaklamıştır. Bu nedir? Bir çirkinliktir. Kadına bir ezadır.
ve bu nedenle dinimiz bunu yasaklamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde kim kadına dışkı gelen yerden makadından yaklaşırsa melundur, peygambere asi olmuştur diye böyle şiddetli tehditlerde bulunmuş ki bunun ne kadar bir günah olduğunu belirtmiş ve burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle güzel bir üslupla, böyle insanların anlayabileceği bir üslupla ve terbiye sınırları içerisinde anlatıyor. Ne diyor? Kadınlara arkalarından, dübürlerinden yaklaşmayın, sakının diye buyuruyor ki zaten biliyorsunuz Allah-u Teala Bakara suresinde anlatıyor ve aynı şekilde birçok hadis-i şeriflerde de Peygamberimiz anlatıyor ve fakat dübürden, arkadan, ters yoldan ilişkiyi de şiddetle kaçınıyor. Bu hadis-i şerifimizde de bu şekilde bizlere yol gösteriyor ki çirkin olan, kötü olan, insana zararlı olan şeyleri ne yapıyor? Dinimiz yasaklıyor. Güzel olan, iyi olan, fayda veren şeyleri de bizlere emrediyor. Bu da hem sağlık açısından, hem maddi açıdan, hem manevi açıdan zararlı olduğundan dolayı böyle bir birleşme şeklini de dinimiz yasaklamış oluyor. Gözleri kötü eder, yüzleri karartır. Bu gibi dünyevi, manevi olarak insana zarar veren durumlar ortaya çıkar diye alimlerimiz anlatıyor. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaku hâzihil mezâbiha. Şu boğazlanma yerlerinden sakının. Neymiş oralar? Yani el meharib, mihraplardan sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi mihrap nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 37. ayeti cellesinde geçer. Ve birçok camiye gittiğiniz zaman böyle mihrap denilen yerler vardır ve orada yazar küllemâ dâhale aleyhâ zekeriyyel mihrap. Hani her vakit ki ne zaman ki Zekeriya aleyhisselam mihraba girdiği zaman diye o da yazar. Mihrap nedir? Arapça baş köşe bizim dilimize göre. Böyle en şerefli yer, en güzel yer bu manada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlarda gurur olduğundan, kibir olduğundan ve bu gurur ve kibir okşandığı zaman, ön plana çıktığı zaman hem kendisine hem de etrafına büyük zararlar vereceğini bildiğinden dolayı insanlara her zaman mütevaziliği emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mütevazidir ve ümmetine de her zaman için mütevazi olmayı emretmiştir. İşte bu emirlerden birisi de nedir? Baş köşelere oturmayın, baş köşelerden sakının. Çünkü mihrap ne diyor? Böyle cami ve mescitlerin ön tarafı, öyle diyelim biz. Şimdi öyle yapılmış ve en şerefli, en ileri mevkiye de mihrap deniyor. Önemli yerlere, güzel yerlere de, özel yapılmış yerlere de mihrap deniyor. Çünkü biliyorsunuz Meryem Aleyhisselam için mescitte böyle güzel yüksekte bir özel

0: yine sakınacak. Çünkü insanda o var, güzellik var. Hani böyle izzet ikram görmek ister, iyi ağırlanmak ister, insanların kendisine ilgi göstermesini ister. Bu insanın fıtratında olan bir şeydir. Ama bununla birlikte kişi ne yapacak? Kendisini de gurura, kibire kapılmaması açısından korumaya çalışacak. Hemen gidip baş köşelere oturmayacak. Hemen gidip bir mecliste, bir yemekte, bir sohbette veya bir topluma gittiği zaman hemen böyle nere en baş köşeyse oraya geçmeyecek. Niye, ne yapacak? Eğer bir misafirle gitmişse, ev sahibi kendisine nereyi gösteriyorsa oraya oturmaya çalışacak. Bir topluma girdi, bir sohbete gitti. Bakacak nerede müsait bir yer var, oraya gidip oturacak. Efendim, biri yer verirse mümkün mertebe yine oturmamaya çalışacak. Ama veriyorsa da oturabilir. Bunda da herhangi bir sakınca yok. Ama kişi her halinde kendisini kontrol altında tutacak, murakabe altında tutacak. Gurur ve kibire kapılmayacak. Çünkü gurur ve kibir insanı helak eden en büyük özelliklerdendir. Dikkat edin, şeytanın yoldan çıkmasına, Allah-u Teala'ya isyan etmesine sebep onun kibridir. Zaten alimler her zaman şunu söyler. İki günah noktasında çok dikkat edin, bundan sakının. Biri kibirdir, birisi de hasettir. Kibir ilk günahın işlenmesine, ki isyanın olmasına sebep vermiştir. Şeytan isyankarlık yapmıştır kibrinden dolayı ve hasedinden dolayı Hazreti Adem'in oğlu Kabil ne yapmıştır? Kardeşi Habil'i öldürmüştür. Bu nedenle insanlar kibir noktasında çok dikkat edecek. Allah-u Teala hepimizi kibirden korusun ve muhafaza buyursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kibre giden yolları ne yapıyor? Kapatıyor. Kapatmak için de bize yol göstericilik yapıyor. Bize emir ve talimatlarda bulunuyor. Biz bu emir ve talimatları uygularsak rahat ederiz, huzur buluruz ve güzel bir dünyamız olur. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi'nde tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Baktım yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden nabare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı,

Esridi Yunus'un canı. Yoldayım, illerim hani. Yunus düşte gördü seni. Sayrı mısın?

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları Allah.

0: ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hak Nevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nevi mağaraya, Medine Hak Nevi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum, babanı Dimetoka'da, dayın Işıkka'da, ağabeyleri Çanakkale'de kaybettin. Sen benim son yongamsın, sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrumu öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? İlaller, en tutan gülünler nerede?
Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvan da, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet, unutma, hepsi sana emanet.

Bakara Suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı alın.

artık sılamıza bir dönüş oldu. Kimi yoldaş oldu, kimi eş oldu. 3-5 günlük hayat cümle düş oldu. Günler tez tükendi, yel gibi gitti. Yel gibi gitti. Saray, oba, çadır bir hayal bize. Hayatı dünyadır hep vebal bize. Hulusi sarmadan mevnihal bize. Gonca güller soldu, kül oldu gitti. Kül oldu gitti. Dilde pinhan ettim öz hayalimi. Baş ağrıtır desem kıyluk halimi. Hulusi söylesem hasbihalimi. 64 sene bir yıl oldu gitti. 64 sene bir yıl oldu.

büklüm büklüm bükülen güzelin saçlarına, lale zümbür ekilen dağın yamaçlarına, beyaz pembe tomurcuk gülün ağaçlarına, mahmur gözlerle bakıp hayran olasın gelir. Keklik gibi naz ile yürüyen ayaklara, bülbül tek avaz ile söyleyen dudaklara, Kadir gecesindeki doğan o şafaklara, karşı düşüp ayaktan kurban olasın gelir. Ormanların koynunda serin şağlayanlarla, bir güzelin aşkıyla özün dağlayanlarla, her seherde hak için hazin ağlayanlarla, ben de canı gönülden giryan olasım gelir.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Selam İmam Hatip'lim, selam senin ruhuna, selam İmam Hatip'lim, selam senin duyguna, selam tertemiz kalbe, o körpe dimağlara, selam sizden yükselen güzel sadaya selam.

Çağımın ruhu hasta, nurunla şifa bulsun. Selam sizden eyvallah, güzel vidaya selam. Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri. Fethin mübarek olsun, Fatih'in yadigarı. Dua dua çıkarken niyazım semalara. Selam sana Mustafa'm, selam İmam.

tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şuayı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu değil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram-ı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa, saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

0: Gökyüzü Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 11 98 99 0551 11 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Mute Ovası'na yaklaşmıştı. Hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya olduklarını gördüler. Karşılarında bir okyanusu andıran dev bir ordu vardı. Bu dev ordunun sayısı belirsizdi. Yani sınırsız gibiydi. Ayrıca son derece düzenli, disiplinli, kıyafetleri de bir düzenlilik arz ediyordu. Sonra yüksek bir teçhizatta donanmışlardı. Böyle bir ordunun karşısına çıkmak nasıl mümkün olacaktı? Onlar bir avuç mümin orduydu. Dev bir orduya karşı ne yapabilirlerdi? Onlarla savaşmak neredeyse akılla izah edilebilir değildi. O halde ne yapılması gerekiyordu? Medine'ye dönmeleri mi isabetli olurdu? Yoksa Peygamber Efendimiz'e durumu bildirip onun talimatını beklemek mi daha doğru olabilirdi? İstişare meclisinde farklı farklı fikirler dillendiriliyordu. Hazreti Abdullah bin Revaha kanaatini belirten konuşmasında, "Vallahi şu anda pek istekli görünmediğiniz, aslında kavuşmak için yola çıktığınız şeydir, şehitlik. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne de binekçe çokluğumuza güvenerek çarpışmıyoruz. Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. O halde yürüyün ileri ve iki şereften birine ulaşın. Ya zafer ya şehadet," diyordu. İstişarede bulunanların hepsi de Revaha oğlunun doğru söylediğini dile getiriyor ve savaşmaya karar veriyorlardı. Müminler Allah'a tevekkül ederek savaşırlardı. Hayatı onun için yaşarlardı. Güç ve kuvvetin yegane sahibi Zat-ı Kerim'di. Ola ki zafer elde edilmeyebilirdi. Ola ki mağlup da düşebilirlerdi. Ola ki derin bir yenilgiyle şehadet iklimine yürüyebilirlerdi. Asıl olan bunlar değildi. Zafer değildi. Yenilgi değildi. Allah için savaşmaktı. Onun rızasını asıl almaktı. Asıl olan onun yolunda olmaktı. Mümin sürgün edilebilirdi. Mümin zindanlara mahkum da edilebilirdi. Mümin onun yolunda öldürülebilirdi. Sürgün hicretti. Zindanlar medrese-i Yusufiye'ydi. Ölümse şehadetti. Onların arı duru inançları vardı. Gökyüzü mavisinden daha berrak inançları vardı. Zihinleri, gönülleri berraktı. Kalbi selim vardı, aklı selim vardı, zevki selim vardı. Berrak yolda berrak yolcular vardı. Bir komutan şehit düşüyordu. İkinci komutan süratle geliyor, sancağı dalgalandırıyordu. İkinci komutan da şehit düşüyor. Üçüncü komutan Hızır gibi yetişiyordu. Komutanlar bir bir ölümün üzerine gidiyorlardı. Düşman ordusu bunu görüyordu. Bu nasıl bir cesaretti? Bu nasıl bir yiğitlikti? Kesin bir şekilde ölecekleri belliyken en ufak bir tereddüt göstermeksizin birbirlerinin yerlerini alıyorlardı. Bu durum düşman ordusunu dehşete düşürüyordu. Onların cesaretlerini kırıyor. Düşman ordusu korkusuz bir orduyla karşı karşıya olduğunu anlıyordu. Ruhlarında bir yılgınlık, bir korku hasıl oluyordu. Askeri strateji düşmanın ölümden korkması esasına dayanırdı. Rabbi Rahim'e kavuşmak arzusunda olan bir ordunun karşısında direnmek asla kolay değildi. Sömürgecilere karşı verilen bir savaşta Müslümanların ölümden korkmayan hallerini İngiliz valisi Londra'ya gönderdiği mektubunda şöyle diyordu: Namlulun ucundan cennet bahçelerini gören bir orduya karşı ne yapabilirim? Asıl olan Allah'a dayanmaktı, Allah'a sığınmaktı. O ne güzel yardımcıydı, o ne güzel vekildi, o ne güzel Mevla'ydı. Allah'a dayanan müminler potansiyellerini en etkin bir şekilde kullanmak sorumluluğundaydılar. Bunun derin bilincini taşıyorlardı. Mücadele İslam adınaydı, Allah içindi. Mevcut potansiyeli ise en etkin kullanmak konumu vardı. Hazreti Halid bin Velid de tam da bunu yapıyordu. Dev Bizans ordusu karşısında bir avuç İslam ordusu vardı. Hazreti Halid bir taktik kullanıyor, böylece İslam ordusunun potansiyelini en etkin bir şekilde kullanmış oluyordu. Dev bir orduya karşı zafere ulaşan bir konuma yükseliyordu. Son derece önemli bir esas gündeme geliyordu. Mu'te'de müminler destan yazarken çok önemli bir mesele gündemlerine giriyordu. Üç komutan bir bir şehit düşmüşlerdi. Ordu bir anda komutansız kalmıştı. Komutan hemen belirlenmeliydi. Ama kim olacaktı? Sancağı Sabit bin Ekrat aldı. O Bedir Harbi'nde bulunmuştu. Deneyimli bir mümindi ama sancağı hemen Hazreti Halid bin Velid'e veriyordu. Onun daha layık olduğunu biliyor ve hemen veriyordu. Müminlerin en kritik zamanında dahi işi ehline verme duyarlılığı en yüksek bir duyarlılık olarak devam ediyordu. Toplumların kalitesi işi liyakat sahiplerine vermek olurdu. İşi ehline vermekle gerçekleşirdi. İşin ehline verilmemesi toplumun alt üst olmasına yol açardı. Bir toplum için en büyük düşüklük işleri ehline vermemek şeklinde olurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, işin ehil olmaya verildiğini gördüğün zaman kıyameti bekle buyuruyordu. Rabbani bir hüküm vardı. Rabbi Rahim'in ayetinde Allah emanetleri ehline vermenizi emreder buyuruyordu. Müminler nitelikli olduğu, kişilikli olduğu dönemlerde istişareyi ve işi ehline vermeyi yüksek bir duyarlılıkla yerine getirdiler. Ne zaman bu temel özelliklerini yitirmeye başladılar, tedricen seviyelerini kaybetmeye başladılar. Müminler için adım adım gelişim olacaksa, yükselişe geçmek olacaksa, istişare ve işi ehline verme tekrar hayatlarına oturması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla mescidindeydi. Rahman-ı Rahim sevgili Resulü için zaman ve mekanları kaldırıyor, Mute Ovası'nı gösteriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam komutanların bir bir şehit düşmelerini müminlere bildiriyor, bir taraftan da derya gözlerinden damla damla yaşlar döküyordu. Peygamber ikliminin has gülleri sanki gözünün önünde bir bir şehit düşüyorlardı. Peygamber Efendimiz kalbi en yüksek rikkat üzereydi. En yüksek duyarlılık içeriydi. Müminlere düşkünlüğü zirve boyutlarındaydı. Tövbe suresinin 128. ayeti celilesinde andolsun size kendinizden bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir buyuruluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehit düşmekte olan şerefli arkadaşlarını izlerken gözlerinden inciler dökülüyordu. Kuşkusuz bu kader-i ilahiye dokunan bir hal değildi. Zülfiyare dokunan bir durum değildi. Hüzün mevsiminde onun gönül dünyasında hüzün dalgaları oluşurdu. onun gönül aleminde sevinç dalgaları oluşurdu. O büyük sevgili ümmetine bu halini anlatırken kalp hüzünlenir, göz yaşarır buyuruyorlardı. Bu şefkatin gözyaşlarıydı, merhametin ayağa kalkmasıydı. İncelikli bir kalbin tabii hallerinden bir haldi. Bir taraftan üç sevgilinin, üç komutanın şehadet şerbetini içmelerini anlatıyordu. Hemen ardında sancağı Allah'ın kılıcı Seyfullah aldı buyuruyordu. Sancak Hazreti Halid bin Velid'e geçince Allah'ın Resulü Allah'ın kılıcı Seyfullah ifadesini buyuruyordu. Hazreti Halid bin Velid Müslüman olduktan sonra ilk savaşıydı. Onun hayat serüveni çok ilginçti. Daha bir yıl öncesi Hudeybiye'de İslam düşmanı süvarilerinin komutanıydı. Müslümanları takip ediyor, Müslümanları korkutuyordu. Onun askeri bir deha olduğu biliniyordu. Üstün strateji bilgisine sahip olduğu biliniyordu. Mute Savaşı'nda askeri bir deha olduğunu gösteriyordu. Elinde 9 kılıç kırılıyordu. Onun bu başarısına Peygamber Efendimiz anında karşılık veriyordu. Allah'ın kılıcı buyuruyordu. Bir değeri hemen takdir ediyor, onur ediyordu. Mute ilerleyen zamanlarda Bizans ordusunun yenilmesine bir giriş oluyordu. Zira bu orduyla ilgili Müslümanlar ciddi boyutlarda bilgilenmiş oluyorlardı. Bizans ordusuyla ilgili ciddi bir bilgi elde etmiş oluyorlardı. Mute Savaşı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah onun eliyle fethi müyesser kıldı buyuruyordu. Bu savaş Müslümanlarla Haçlıların ilk savaşıydı. Bu savaş Şam topraklarının fethin başlangıcıydı. Bizans devletinin geleceğini ciddi boyutlarda etkileyen bir savaştı. Bu savaşla o coğrafyadaki toplumların gözünden Bizans ciddi bir değer kaybına uğruyordu. Müminlerin hayretengiz bir güce ulaştıkları dillerden dillere dolaşıyordu. İslam ordusu için Bizans ordusunun zaaflarını öğrenme imkanı olmuştu. Müslümanlar için büyük bir tecrübe kazanımı oluyordu. Artık Peygamber Efendimiz tüm dünyaya açılma hedefi ufuklarda gözüküyordu. İslam erleri dalga dalga dünya coğrafyasını dolaşacaklardı. Tevhidin insanlığa sunumunu gerçekleştireceklerdi. Mute Savaşı'nda 3 kahraman komutan şehit düşüyordu. Müminler hazan mevsimine giriyordu. Hüznü derinden yaşayanlardan biri de büyük şair Hazreti Ka'b bin Malik'ti. Şair bir ağıt yazıyordu. Öyle diyordu şiirinde: "Hüzün bende alışkanlık haline geldi. Geceledim. Sanki kutup yıldızını ve göğü gözetlemekle görevlendirildim. Ve sanki kaburgalarla iç organlarımın arasına bana gelen löbetlerden yakıcı bir ateş nüfuz edip girdi. Bir günde arda arda giden o kişilere üzülmekteyim. Mute'de götürülmediler, yükseltildiler onlar. Allah o yiğitlere rahmet etsin. Allah için kendilerini Mute'de alıkoydular. Helak olmaktan ve zararla geri dönmekten korktukları için Müslümanların önünde yürüdüler." Ka'b bin Malik uzun bir şiir yazıyordu. Hazreti Hassan bin Sabit, o büyük şair şehit düşen peygamberin şerefli arkadaşları için ağıt yazıyor ve tarihe not düşüyordu. Hak batıl mücadelesinde belgeler bırakarak ebedi aleme yürüyorlardı. Sonradan gelen nesiller o belgeler okuyacaklardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Ey gönül tesellisi, yankısı güle vuran. Ey bin pare gönlümü ateşiyle kavuran. Sığındım dergahına bir Bedir seherinde. Erittim hicabımı Leyl'in tenha yerinde. Beyza bir nur saçardın gök kubbenin yüzüne. Ben de düşmek isterim topraktaki izine. Ey yürekten fışkıran bahşi hayatın adı. Ey biricik sermayem, ey gönlümün muradı. İdrakimdir peşinde gezip biçare düşen. Senin ismindir her dem leblerimden süzülen. Zümrüt kanatlarına ol sevdayı bindirdin. Mübarek ellerinle güneşe taç giydirdin. Ey elestü bezminde kapıldığım rüzigar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım. Sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım. Sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım. Sevgine layık olmak. Sevgine layık olmak.

kapıldığım rüzgar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Nasıl yok olurmuş bir anda insan? Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş gurup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kimi. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa yetirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana benden. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım. Beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm. Söyle nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Salken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır. Bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdim bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, annem kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin, ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün, bugün yedin oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün yediye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde duruf yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isteyerdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annem şimdi.
Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diren. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim. Ben sen...

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Cüveyda, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldim mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma. Beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharın. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda, binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara, karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğimi, ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa Yesrib kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim.
1: Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

جلاله الواحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Doğduğun gündü efendim. Varlığın güneşe gülücük oldu. Gurur taşları sarsıldı muhkem benlik kalelerinin. Kibrin kiri döküldü ak avuçlardan. Ümitli canlar indi insanlığın acılı bileğine. Müjde kelebekleri zulmetin katranlı kozasını yırttı. Neşelendi nehirler, vadileri tebessüm sardı. Çöl sevinç sevinç ıslandı. Gecenin kalbi hızlandı. Karanlığın hükmü kalktı. Sabahların dudağına dua yağdı. Geldiğin sabahtı efendim. Gelişin cümle gelişlerin sebebi oldu. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin zarından. Yabancılıklar silindi gözlerden, uzaklıklar eridi. Yağmur yüzlü göğe uyandı alem. Yeryüzü unuttuğunu hatırladı. Geldiğin andı efendim. Zaman tebessümünün sonrası oldu. Saatler tesellimle kuruldu. Beklemelerin hepsi cennet oldu. Çocukça sevinçler dokundu alınlarımıza. Baş koyacağımız ümitli secdeler doğdu. Zilletli eğilmelerden kurtuldu insanlık, kıyama çağrıldı. Bencilliklerin, cimriliklerin, vurdum duymazlıkların yüzü yerde kaldı. Merhamet damarları açıldı insandan insana. Şefkat pınarları dupduru akmaya başladı. Geldiğin gün bugündür efendim. Adını söyleyecek dillerimiz oldu. Adına adanacak nefeslerimiz şimdi durdu. Adınla güzelleşecek atlarımız az önce kondu. Adınla sevdiğimiz yağmurlar göğsümüze şimdi dokundu. Adından aldığımız aşkla aradık kaftanın ardını. Adını andıkça bulduk aşklarımızı. Adını andıkça ümit bildik varlığımızı. Adını andık da öyle sevdik acılarımızı. Adını andık da öyle onardık kırıklarımızı. Adını andıkça ya Muhammed sevdik adımızı.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hakim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hikmetle anlamayı hepimize nasip eylesin. Amin. El-Hakim, bütün işleri yerli yerince ve eksiksiz olan, hüküm ve hikmet sahibi, eşyanın, işlerin ve her şeyin hakikatini bilen demektir. Hicr Suresi. Şüphesiz Rabbin odur ki onları toplayacaktır. Şüphesiz O hakimdir, her şeyi bilendir. O hikmet sahibidir. Her emrinin mutlak bir hikmeti vardır. Biz aciz kullar anlayamayız, algılayamayız ama olan her şeyin, yaratılan her şeyin, onun yasakladığı her şeyin, şunları yapmayın, şunlardan uzak durun dediği her şeyin, bizim bilemeyeceğimiz ve bilemediğimiz birçok hikmeti vardır aziz dinleyenlerimiz. Tıp dünyası, Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin tecellisi olan tıp dünyası, ilerlediği her basamakta Allahu Teala Hazretlerinin kullarına helal kıldığı hususların faydalarını ya da haram kıldıklarının zararlarını açıklamakta, ilim 21. yüzyılda her bölümde Allahu Ekber demektedir. Onun nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, elçisi ve Habibinin hadisi şeriflerinin her biri ayrı bir hikmet kaynağıdır. Aziz kardeşlerim, biz insanlar işlerin önünü ve arkasını, evvelini ve ahirini, gizlisini ve açığını her zaman bilemeyiz. Zamanı ancak içinde bulunduğumuz an ile yaşar, bir dakika sonrasında bile ne olabileceğini düşünemeyiz.

Onun için de neyin doğru, neyin yanlış, neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere bildirmiş, akıl verdiği kuluna aklın çok aciz kaldığı noktalarda kendisine sığınıp kitabı Kur'an'ına ve Peygamber Efendimiz'e uymamızı emretmiştir. Akılı sadece tanımada vasıta olarak kullanmamızı emretmiştir. Aziz kardeşlerim, akıl yüreği sevgiliye ulaştıracak bir buraktır sadece. Akıl aşk ülkesinin kapısında yüreği kanatlandıracak bir vasıtadır sadece. Yunus suresi. Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hakimlerin en hayırlısıdır. Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hakimlerin en hayırlısıdır. El-Hakim'dir o. En üstün, en yüce olan ve hikmet sahibi olandır o. Hakim isminin tecellilerini bahşettiği kuluna hikmet verendir. Yani işlerin başını ve sonunu görme kabiliyetini verir, dilediği kuluna onların mahiyetini gösterir. Aziz kardeşlerim, hikmetin başı Allah'ı bilmek, onun birliğine iman edip emir ve yasaklarına uymaktır. Nitekim bir emri fermani, hikmetin başı Allah korkusudur demektedir. Hikmet sahibi olan kul yüksek düşünür. Hikmet sahibi olan kulun idrak ve kavrama kabiliyeti ve bunların neticesi olan hayra ulaşma akıbeti diğer insanlardan çok daha üstündür. Kehf suresinde Hazreti Musa aleyhisselama yol arkadaşlığı yapan ve kendisine hikmet verilmiş bir kul anlatılır biz kullarına. Ve şöyle buyrulur Kehf suresi, nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Tefsir alimlerimizin büyük çoğunluğunun Hızır aleyhisselam olduğunu beyan ettikleri, kendisine özel bir ilim verilen bu kulun yaptıkları ve Hazreti Musa aleyhisselamın şaşkınlıkla izlediği her vakanın ve hadisenin arkasındaki hikmet anlatılır bu ayetlerde. Lokman suresi, Elif, Lam, Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. O güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler, ahirete de kesin olarak inanırlar. Aziz kardeşlerim, Lokman suresinin diğer bir ayetinde ise kendisine hikmet verilmiş olan Lokman aleyhisselam'dan bahsedilir. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret
diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendi iyiliğine eder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Daima övülmeye layıktır.

Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, hikmet, nazari ilimleri elde ettikten sonra Allah'ın lütfuyla kazanılan ruhi olgunluk, söz ve davranışlarda isabet melekesidir. Lokman aleyhisselam da hikmet sahibi olanlardan biriydi. Rivayet edildiğine göre bir gün Davud aleyhisselam Hazreti Lokman'dan bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça et getirmesini talep ettiğinde Lokman aleyhisselam hayvanın dilini ve yüreğini yani kalbini getirmişti. Bundan birkaç gün sonra Davud aleyhisselam hayvanın en kötü yerinden iki parça et istediğinde Hazreti Lokman yine dil ve yürek getirmişti. Davud aleyhisselam bu işin sebebini sorunca Lokman aleyhisselam şöyle cevap vermişti. Dil ve yürek iyi olursa bundan daha güzel bir şey olamaz. Ama dil ile yürek kötü olursa bunlardan daha kötü bir şey olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu Hazretleri hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Yani onu hikmet sahibi kılar. El-Hakim'dir o. Kullarına hikmetlerle dolu kitabını gönderen ve o kitabın ayetleriyle hükmedilmesini isteyendir o. Âl-i İmran suresi. İşte bu sana okuduğumuz ayetlerden ve hikmetli Kur'an'dandır. Yasin suresi. Yasin. Hikmet dolu Kur'an, Kur'an'a yemin olsun ki sen şüphesiz peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin. Aziz kardeşlerim, peygamberlerin davet ve tebliğ metodunu yine bizzat kendisi belirleyendir. O yüceler yücesi, El-Hakim olan Allah Celle Celaluhu. Nahl suresi. Ey Resulüm, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Allah Celle Celaluhu hikmetle bezediği tüm isimlerinin muhteşem aynası eylediği Habibine ise şöyle seslenir. Araf suresi. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ve onun şahsında da tüm inananlara şöyle buyurur. Hicr suresi. Şüphesiz Rabbin odur ki onları toplayacaktır. Şüphesiz o hakim ve her şeyi bilen hikmet sahibidir. Allah hakimlerin hakimi değil mi? Tin suresi. Ey Rabbimiz, sana yüreğimizle, yüreğimizin
aklımızın ve dilimizin birleştiği bir lisanla seslenerek huzurunda boynumuzu büküyoruz. Ya Rab, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen alim ve hakim olansın. Bizi hikmetinle taçlandır, ilminle süsle, sevginle kanatlandır ve rızana erdir. Rızana erdirdiğin kullarının rızasına erdir. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Atı Şerif. Bize meçhul kainat, bize karanlık dünya, her zerrenin bir sırrı, her sırrın bir gizi var. Sırların çözümünde tek rehber peygamberim, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Bütün gün tesbih eder ve küllün fi felekin, kainatın içinde gülü var, nergizi var. Şakkul kamerdeki ay ve yürüyen ağaçlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Ne İmam-ı Malik'im, ne Nabi olabildim. Korkum terki edepten, içimde bir sız var. Yetişin imdadıma, edep yahu diyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Sübhanellezi esra buyurulan yürüyüşte, saygıyla selamlayan ayı var, yıldızı var. Siz ey denizler, dağlar ve aklı kusursuzlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Allah'a kulluk ile doldurun ömrünüzü, zira tükenişinde yıldırımın hızı var. Bu hızlı tükenişin sonu şefaat olsun, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Dönen ay ve güneş mi? Var olan her şey döner. Bütün gezegenlerin yalnız bir merkezi var. Toplanın seyyareler, İşte merkez burada, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Eviyle memberinin arasındayım Rabbim. Kırılan gönüllerin yeniden sentezi var. Bu cennet bahçesinden gül dermek isteyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var.
1: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
2: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi, can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzulili tevfik kılıp, şiir inşa dile de kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan, zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti, ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer, sana karşı muhabbet anı güyan etmiş.

kamelyam. Serin kabak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim Nadas'a bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi. Oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda. Düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz. Başka dünyaların çocuğu. Kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan, Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan. Kamelyan.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0-11-98-99 0-551-01-98-99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Oğuzam, Türkmenem, bayatlardan Türkmenem, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem. Yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Yedi goldan, 24 boydan gelmişem Orta Asya'dan. Yayından fırlayan ok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz kervan geçmez dağları göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam. Kavim kardeş, nerede sen? Nerede sen? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağıma, kapıda karşılamışam civan merterlerimi. Başım gözüm üstüne merhudar ağırlamışam. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yadellere, Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır Kızan'ı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem ham yanlarına. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı'ya açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Nerede sen? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çarpaz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem aa sevgimden, korkmamışam hiç, ölümlere uşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine, Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında, katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil. Bir adım geçirmemişem yavru öteye, üst üste cansız yığılmışam. Ama nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam. Güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları. Hem hal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam. Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Lord planları tayin etmiş kaderimi. Mizhak-ı milli sınırlar dışına çıkarılmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen. Tekme tokat yerlere yatırılmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak asılmışam. Türk menem demişem, Türkçe söylemişem. Eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem, gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem, iplere gerilmişem. Eşitlik yeglemişem, zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişem. El insaf vicdan dilemişem, zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem kavim kardeş, nerede sen?
1: diri diri gömülmüşem kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Duy hele. Duy hele kimliğim değiştirilmiş. El temim olmuş Türkmen Kerkük hafızalardan kazınmışım. Bağız bağız bağırmışlar partizanca. Kin kusmuşlar yüzüm barabarı. Evimden, yurdumdan göçe zorlanmışım. Kollarım kırılmış omuzlarımdan. İşkencelerle yoğrulmuşum. Gözlerim kan çanağı fincan fincan oyulmuşum. Ölmem yetmemiş kafire, ip sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmışım. Lime lime ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışım kavim kardeş. Nerede sen? Lime lime dağılmışım kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Beterim beteri var. Biri gitmiş, ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Mavzerler çevrilmiş üzerime, tetiklere sarılmışlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu, yok etmek Türk'ün soyunu. Çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başıma. Aslanım, aslanım ama kediye boğulmuşam. Okumak yazmak yok, dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Başın kaldırıp bakmak, gözün ucuyla süzmek ne cüret. Elim ayağıma dolanmış, oturmam, yürümem, gezmem yasak. Taş kesilmişem kavim kardeş, taş kesilmişem. Nerede sen? Nerede sen? Di kah gel, di gel ölem di gel. Adına kurban olam di gel, alına kanım çalam di gel. Bayrağım göğün mavi gülü, ay yıldızım sen. Yurdum Türkmen eli can özüm sen. Soyum sopum Türk oğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy men ölmüşem kavim kardeş, nerede sen? Oy men ölmüşem kavim kardeş, nerede sen?

Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağardı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan benliği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O oburla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi,
şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Ne eylerim, bilmem ki o gün gelene.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0-11-98-99 0-551-011-99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Onlar gideli çok Onlar gideli çok zaman oldu. O ve

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendi. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında, gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam, ellerini bırakmadığın o vefakar insan, Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira. Yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına, nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünü

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 011-98-99 0551-011-98-99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537-680-1604. 0537-680-1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaatkanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

buğyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Cemal-i Mustafa hayranıyım.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam.

0: love hero.
1: Sensin belaları defeden. Sensin kederleri gideren. Sensin gamları silip süpüren. Sensin hüzünleri alıp götüren. Sensin düşmanları bertaraf eden. Sensin yoksulluğu yok eden. Sensin acizliği aciz eyleyen. Şeytanın tuzağından emin eyle beni. Nefsimin hevasından halas eyle beni. Benliğimin gururundan uzak eyle beni.
0: Ya fert,
1: sen bir ve yektasın. Başkası kıyaslanamaz sana. Sen vahid ve ehadsın. Ortak olamaz sana. Sen kimseye benzemezsin. Kimse benzeyemez sana. Sen ki fertsin. Bütün buluşmaları sen gerçek eylersin. Sevdalarımın hepsini sende topla. Sen ki ehadsin. Bir çiçeğin hatırına bir bahar yaratırsın. Sevdiklerimin hepsini sende topla. Sen ki vahidsin. Cenneti bir çiçek kadar kolay yaratırsın. Ümitlerimin hepsini sende topla. Sen ki Samet'sin. Ol dediğini hemen olduruverirsin. Olmazlarımın hepsini sende topla.
0: Ya Şefir,
1: hakkımdaki hükmünü kabul ediyorum. Adaletine güveniyorum. Dilediğin şeyin hakkımda hayırlı olduğuna inanıyorum. Hikmetine sığınıyorum. Dilersen bana layık olduğumu değil, senin layık gördüğünü vereceğini biliyorum. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam duasına ben de katılıyorum. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam gölgesinde ağırla beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam dilinde andır beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam hatırına bağışla beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam yanında an beni. Binler salat ona, binler salat.
2: Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi

0: 0541 98 99, 0551 011 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444, perayeşilçınar.com.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
و اول الكلام في الاخره و في القبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Mute Ovası'na yaklaşmıştı. Hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya olduklarını gördüler. Karşılarında bir okyanusu andıran dev bir ordu vardı. Bu dev ordunun sayısı belirsizdi. Yani sınırsız gibiydi. Ayrıca son derece düzenli, disiplinli, kıyafetleri de bir düzenlilik arz ediyordu. Sonra yüksek bir teçhizatta donanmışlardı. Böyle bir ordunun karşısına çıkmak nasıl mümkün olacaktı? Onlar bir avuç mümin orduydu. Dev bir orduya karşı ne yapabilirlerdi? Onlarla savaşmak neredeyse akılla izah edilebilir değildi. O halde ne yapılması gerekiyordu? Medine'ye dönmeleri mi isabetli olurdu? Yoksa Peygamber Efendimiz'e durumu bildirip onun talimatını beklemek mi daha doğru olabilirdi? İstişare meclisinde farklı farklı fikirler dillendiriliyordu. Hazreti Abdullah bin Revaha kanaatini belirten konuşmasında, "Vallahi şu anda pek istekli görünmediğiniz, aslında kavuşmak için yola çıktığınız şeydir, şehitlik. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne de binekçe çokluğumuza güvenerek çarpışmıyoruz. Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. O halde yürüyün ileri ve iki şereften birine ulaşın. Ya zafer ya şehadet," diyordu. İstişarede bulunanların hepsi de Revaha oğlunun doğru söylediğini dile getiriyor ve savaşmaya karar veriyorlardı. Müminler Allah'a tevekkül ederek savaşırlardı. Hayatı onun için yaşarlardı. Güç ve kuvvetin yegane sahibi Zat-ı Kerim'di. Ola ki zafer elde edilmeyebilirdi. Ola ki mağlup da düşebilirlerdi. Ola ki derin bir yenilgiyle şehadet iklimine yürüyebilirlerdi. Ola ki derin bir yenilgiyle şehadet iklimine yürüyebilirlerdi. Asıl olan bunlar değildi.

ölümse şehadetti. Onların arı duru inançları vardı. Gökyüzü mavisinden daha berrak inançları vardı. Zihinleri, gönülleri berraktı. Kalbi selim vardı, aklı selim vardı, zevki selim vardı. Berrak yolda berrak yolcular vardı. Bir komutan şehit düşüyordu. İkinci komutan süratle geliyor, sancağı dalgalandırıyordu. İkinci komutan da şehit düşüyor. Üçüncü komutan Hızır gibi yetişiyordu. Komutanlar bir bir ölümün üzerine gidiyorlardı. Düşman ordusu bunu görüyordu. Bu nasıl bir cesaretti? Bu nasıl bir yiğitlikti? Kesin bir şekilde ölecekleri belliyken, en ufak bir tereddüt göstermeksizin birbirlerinin yerlerini alıyorlardı. Bu durum düşman ordusunu dehşete düşürüyordu. Onların cesaretlerini kırıyor. Düşman ordusu korkusuz bir orduyla karşı karşıya olduğunu anlıyordu. Ruhlarında bir yılgınlık, bir korku hasıl oluyordu. Askeri strateji düşmanın ölümden korkması esasına dayanırdı. Rabb-i Rahim'e kavuşmak arzusunda olan bir ordunun karşısında direnmek asla kolay değildi. Sömürgecilere karşı verilen bir savaşta Müslümanların ölümden korkmayan hallerini İngiliz valisi Londra'ya gönderdiği mektubunda şöyle diyordu: Namlulun ucundan cennet bahçelerini gören bir orduya karşı ne yapabilirim? Asıl olan Allah'a dayanmaktı, Allah'a sığınmaktı. O ne güzel yardımcıydı, o ne güzel vekildi, o ne güzel Mevla'ydı. Allah'a dayanan müminler potansiyellerini en etkin bir şekilde kullanmak sorumluluğundaydılar. Bunun derin bilincini taşıyorlardı. Mücadele İslam adınaydı, Allah içindi. Mevcut potansiyeli ise en etkin kullanmak konumu vardı. Hazreti Halid bin Velid de tam da bunu yapıyordu. Dev Bizans ordusu karşısında bir avuç İslam ordusu vardı. Hazreti Halid bir taktik kullanıyor, böylece İslam ordusunun potansiyelini en etkin bir şekilde kullanmış oluyordu. Dev bir orduya karşı zafere ulaşan bir konuma yükseliyordu. Son derece önemli bir esas gündeme geliyordu. Mu'tede müminler destan yazarken çok önemli bir mesele gündemlerine giriyordu. Üç komutan bir bir şehit düşmüşlerdi. Ordu bir anda komutansız kalmıştı. Komutan hemen belirlenmeliydi. Ama kim olacaktı? Sancağı Sabit bin Ekrat aldı. O Bedir Harbi'nde bulunmuştu. Deneyimli bir mümindi ama sancağı hemen Hazreti Halid bin Velid'e veriyordu. Onun daha layık olduğunu biliyor ve hemen veriyordu. Müminlerin en kritik zamanında dahi işi ehline verme duyarlılığı en yüksek bir duyarlılık olarak devam ediyordu. Toplumların kalitesi işi liyakat sahiplerine vermek olurdu. İşi ehline vermekle gerçekleşirdi. İşin ehline verilmemesi toplumun alt üst olmasına yol açardı. Bir toplum için en büyük düşüklük işleri ehline vermemek şeklinde olurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin ehil olmaya verildiğini gördüğün zaman kıyameti bekle buyuruyordu. Rabbani bir hüküm vardı. Rabb-i Rahim'in ayetinde Allah emanetleri ehline vermenizi emreder buyuruyordu. Müminler nitelikli olduğu, kişilikli olduğu dönemlerde istişareyi ve işi ehline vermeyi yüksek bir duyarlılıkla yerine getirdiler. Ne zaman bu temel özelliklerini yitirmeye başladılar, tedricen seviyelerini kaybetmeye başladılar. Müminler için adım adım gelişim olacaksa, yükselişe geçmek olacaksa, istişare ve işi ehline verme tekrar hayatlarına oturması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına

0: arkadaşlarıyla mescidindeydi. Rahman-ı Rahim sevgili Resulü için zaman ve mekanları kaldırıyor, Mute Ovası'nı gösteriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komutanların bir bir şehit düşmelerini müminlere bildiriyor, bir taraftan da derya gözlerinden damla damla yaşlar döküyordu. Peygamber ikliminin has gülleri sanki gözünün önünde bir bir şehit düşüyorlardı. Peygamber Efendimiz kalbi en yüksek rikkat üzereydi. En yüksek duyarlılık içeriydi. Müminlere düşkünlüğü zirve boyutlarındaydı. Tövbe suresinin 128. ayeti celilesinde "Andolsun size kendinizden bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir" buyuruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehit düşmekte olan şerefli arkadaşlarını izlerken gözlerinden inciler dökülüyordu. Kuşkusuz bu kader-i ilahiye dokunan bir hal değildi. Zülfiyar'a dokunan bir durum değildi. Hüzün mevsiminde onun gönül dünyasında hüzün dalgaları oluşurdu. Onun gönül aleminde sevinç dalgaları oluşurdu. O büyük sevgili ümmetine bu halini anlatırken kalp hüzünlenir, göz yaşarır buyuruyorlardı. Bu şefkatin gözyaşlarıydı. Merhametin ayağa kalkmasıydı. İncelikli bir kalbin tabii hallerinden bir haldi. Bir taraftan üç sevgilinin, üç komutanın şehadet şerbetini içmelerini anlatıyordu. Hemen ardında sancağı Allah'ın kılıcı Seyfullah aldı buyuruyordu. Sancak Hazreti Halid bin Velid'e geçince Allah'ın Resulü Allah'ın kılıcı Seyfullah ifadesini buyuruyordu. Hazreti Halid bin Velid Müslüman olduktan sonra ilk savaşıydı. Onun hayat serüveni çok ilginçti. Daha bir yıl öncesi Hudeybiye'de İslam düşmanı süvarilerinin komutanıydı. Müslümanları takip ediyor, Müslümanları korkutuyordu. Onun askeri bir deha olduğu biliniyordu. Üstün strateji bilgisine sahip olduğu biliniyordu. Mute Savaşı'nda askeri bir deha olduğunu gösteriyordu. Elinde 9 kılıç kırılıyordu. Onun bu başarısına Peygamber Efendimiz anında karşılık veriyordu. Allah'ın kılıcı buyuruyordu. Bir değeri hemen takdir ediyor, onur ediyordu. Mute ilerleyen zamanlarda Bizans ordusunun yenilmesine bir giriş oluyordu. Zira bu orduyla ilgili Müslümanlar ciddi boyutlarda bilgilenmiş oluyorlardı. Bizans ordusuyla ilgili ciddi bir bilgi elde etmiş oluyorlardı. Mute Savaşı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah onun eliyle fethi müyesser kıldı buyuruyordu. Bu savaş Müslümanlarla Haçlıların ilk savaşıydı. Bu savaş Şam topraklarının fethin başlangıcıydı. Bizans devletinin geleceğini ciddi boyutlarda etkileyen bir savaştı. Bu savaşla o coğrafyadaki toplumların gözünden Bizans ciddi bir değer kaybına uğruyordu. Müminlerin hayretengiz bir güce ulaştıkları dillerden dillere dolaşıyordu. İslam ordusu için Bizans ordusunun zaaflarını öğrenme imkanı olmuştu. Müslümanlar için büyük bir tecrübe kazanımı oluyordu. Artık Peygamber Efendimiz tüm dünyaya açılma hedefi ufuklarda gözüküyordu. İslam erleri dalga dalga dünya coğrafyasını dolaşacaklardı. Tevhidin insanlığa sunumunu gerçekleştireceklerdi. Mute Savaşı'nda 3 kahraman komutan şehit düşüyordu. Müminler hazan mevsimine giriyordu. Hüznü derinden yaşayanlardan biri de büyük şair Hazreti Ka'b bin Malik'ti. Şair bir ağıt yazıyordu. Öyle diyordu şiirinde: Hüzün bende alışkanlık haline geldi. Geceledim. Sanki kutup yıldızını ve göğü gözetlemekle görevlendirildim. Ve sanki kaburgalarla iç organlarımın arasına bana gelen löbetlerden yakıcı bir ateş nüfuz edip girdi. Bir günde arda arda giden o kişilere üzülmekteyim. Mute'de götürülmediler, yükseltildiler onlar. Allah o yiğitlere rahmet etsin. Allah için kendilerini Mute'de alıkoydular. Helak olmaktan ve zararla geri dönmekten korktukları için Müslümanların önünde yürüdüler. Ka'b bin Malik uzun bir şiir yazıyordu. Hazreti Hassan bin Sabit, o büyük şair şehit düşen peygamberin şerefli arkadaşları için ağıt yazıyor ve tarihe not düşüyordu. Hak batıl mücadelesinde belgeler bırakarak ebedi aleme yürüyorlardı. Sonradan gelen nesiller o belgeler okuyacaklardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0551 011 9899 0551 011 9899.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ansızın bir kara su iner deniz fenerinin gözlerine. Fener kör olur ve ağır ağır uyanmaya başlar deniz dibinin devleri. Koç sürüsü dalgalar toslaşır gerine gerine. Ötede yıkkın bir balıkçı köyünün çiçeksiz evleri. Evler ki denizlerde olup bitenleri bilmez. Bense bu kaderi iyi bilirim. Benim adım Kepez. Yıldızlar olmadı mı, dolunay olmadı mı, gökyüzü de kördür. Yüreğindeki kara bulutlar durmadan yıldırımlar kusar. Yorgun bir gemi oturur kayalara, karışır birbirine dua ve küfür. Korkuysa şapkasını her zaman kapkara bir dala asar. Bir yosun tarlasında dinlenirken gördüm ölümü kaç kez. Gülümseyerek selam verip geçti. Ben korkusuz Kepez. Sünger ve inci avcısının kanına girdi bu denizler. Kaç taze gelin ihtiyarladı bu ufuklara baka baka. Her sabah neşeli bir ıslık aydınlığında evden çıkıp gidenler. Ya döndüler ya hiç dönmediler yaralı akşamlara. Yalnız kalmayınca, aç kalmayınca oğlak kuzu melemez. Ben ne dramlar yaşamışımdır bu kıyıda. Ben Kepez. Mutlu insanlar da gördüm gelip kollarımın arasında sevişen. Ama uzun sürmedi şıngır mıngır kristal ömürleri. Ne çığlıklar işittim rüzgarlardan mevsim mevsim değişen. Hele de yitik ekmekler gibi ayrılık türküleri. Tedirgin martıların kanatları vakte vururken gez. Ben dilsiz bir görgü tanığıyım. Benim adım Kepez. Gün kısalır, bir gecede değişirdi renk renk haritam. Gün uzar, sızlayan sütlü bir göğüstü tarihi kadim. Sırdır, ayıptır, gördüklerimin hepsini anlatamam. Gemiler gelip geçerken kaç dilden hüzünlü şarkılar dinledim. Gül yanaklı, lale dudaklı ne güzeller gitti gelmez. Ben hep aynı yerde beklerim, benim adım Kepez. Bazen denize küser de gökteki yıldızlarla konuşurum. Bazen gidemediğim yerleri okşamak isterim, bulamam ellerimi. Ay doğarken başlar en uzun süren sarhoşluğum. Asırlar kemirse de koparamazlar zincirlerimi. Kimse kirli ayaklarıyla yüreğimi tepeleyemez. Ben beş vakit sabrın gül suyuyla yıkanırım. Benim adım Kepez.

0: Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve
1: Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Sen prangalara vurulsan da özgürsün. Sen Allah'a bağlandığın zaman sana kölelerin tuzağı ne zarar verebilir ki? Kardeşim, karanlığın ordularını kökten sileceksin. Ve bununla yeryüzünde bir fecir doğacak. Sen ruhunu bu fecrin doğuşuna teslim et. O zaman fecrin bizi uzaktan karşıladığını göreceksin. Kardeşim, muhakkak ki ellerinden kanlar akmıştır ve zillete mahkum olmaktan yüz çevirmiştir. Muhakkak ki bir gün o şehadet aşıkları ebediyet kanıyla cennete yükselecektir. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek ve yaraları saracak ve yeniden sancağımızı kim dalgalandıracak? Kardeşim, muhakkak ki ben bugün sarsılmaz dayanağa sahibim ve yerlerine dayanmış dağları, kayaları parça parça ederim. Ta ki küfrü yeryüzünden yok edinceye kadar. Ben Rab ve din için intikam alacağım. Yılmadan Rasul ve sünnet üzerine devam edeceğim. Ya dünyayı kuşatacak zafer ya da Allah'a sunulacak şehadet. Kesinlikle kardeşim, ben bu savaştan yılacak değilim. Silahımı da kenara atacak değilim. Şayet kardeşim, ben ölürsem şehidim. Sen de övülmüş bir zaferle devam edersin. Muhakkak ki ben emin bir şekilde yıldızların Rabbi olan Allah'a giden yol üzerindeyim. İster beni affedin, ister beni cezalandırın. Muhakkak ki ben verilen ahde eminim. Kanadı kırık bir kuş değiliz ki bundan dolayı zelil görünüp öldürülelim. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların sesini işitiyorum. Kardeşim, benim üzerime ağlarsan, benim kabrimi o içten damlalarla ıslatırsan, ufalanmış kemiklerden kendine meşale oluştur ve ışığıyla yaklaşan zafere doğru ilerle. Kardeşim, biz ölürsek sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimizin bahçeleri bizim için hazırlanmıştır. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaklar. Ebedi diyar bizim için ne kadar hoştur.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini her alanda, hayatımızın her alanında güzel bir şekilde tatbik etmeyi, uygulamayı bizlere nasip eyle ve müyesser eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizlere nail eyle ya Rabbi. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyrukları olan hadis-i şeriflerden okumaya devam ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekû firâsetel mü'mini. Müminin firasetinden korkunuz, çekininiz, sakınınız. Fe innehu muhakkak ki o mümin yenzuru bi nurillâhi. Allah-u Teala'nın nuruyla bakar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor ve bizlere büyük bir uyarıda da bulunuyor. Şimdi mümin Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. İman etmiştir. Hem öyle bir iman etmiş ki hiç şüphe yok. Zerre kadar şüphe yok. Ve o iman etmenin neticesinde salih amelle hayatını ikame ediyor. İmanını süslüyor, imanını böyle daha mükemmel bir hale getiriyor. İman ve salih amel, ikisi birlikte. Ve Allah-u Teala o mümin kuluna bundan dolayı bazı özellikler, hususiyetler, güzellikler nasip ediyor. Herkese vermediği bazı önemli şeyleri o mümin kuluna veriyor. Yani mümin kul Allah-u Teala'dan ittika ettikçe, emirlerini yerine getirip yasaklarından uzaklaştıkça ve şüpheli olanları da terk ettikçe ve hele hele günaha düşerim endişesiyle mübah olan birçok şeyleri de terk etmeye başladıkça Allah-u Teala onun kalbine böyle bir berraklık veriyor, görüşüne bir basiret veriyor, görüşüne bir firaset veriyor. Şimdi Araplar ata da feres derler. Niye? Ata bindiği zaman bir insan hızlı gider. Hızlı gittiği zaman da ne olur? Uzak bir mesafeyi kısa zamanda alır. İşte bu nedenle firaset de böyle uzak görünen bir şeyi anlayabilme, kavrayabilmeye manasına bu isim verilmiş. Hani firaset bu demektir. Uzak olan bir meseleyi mümin ne yapıyor? Anlayabiliyor, kavrayabiliyor veya bir adamın hal ve hareketlerinden, yüz şeklinden o adamın ne olduğunu anlıyor ve kavruyor. Allah-u Teala mümin kuluna böyle bir şey veriyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İttekû firâsetel mü'mini fe innehu yenzuru bi nurillâhi azze ve celle. Müminin firasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar diye buyuruyor. Ve akabinden de Peygamberimiz şu ayeti celileyi okuyor. Hicr suresinin 75. ayeti. Bunda firaset sahipleri için ayetler ve ibretler vardır. İşte firaset sahibi olan müminler ne yapar? Bir şeyi anlar, ibret gözüyle bakar. İbret gözüyle baktığı zaman da Allah-u Teala ona birçok şeyleri böyle açar, ayan ve beyan eder. Günahtan kaçının,

Diyor ki onlara şöyle bakıyor ve içinde Allahu Teala Hazreti Osman'ın firasetini açıyor ve orada bu işi yapan birini gözlerinden anlıyor. Çünkü nedir? Zinada bazı kötülükler var ki bu kötülüklerden bir kısmını ne yapar? O insanın yüzüne, gözüne bazı hususiyetler gelir. Yüzü kararır. Gözünde bir acayiplik olur. Zinanın kötülüklerinden bir kısmı budur. Ve Hazreti Osman diyor ki ben sizin içinizde zina eseri görüyorum. Böyle onları uyarıyor. Allahu Teala işte mümin kullarına o basireti açar ki diğer bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Müminin zannından sakının, Allah hakkı onların dili ile ortaya çıkarır. Ve mümin diyor bir şey söyler, Allah hakkı onunla çıkartır, onun kalbine bazı şeyler koyar ve o koyduğu şeyler, o şüphe olan, zan olan şeyler ne yapar? Hakikat olarak ortaya çıkar. Allahu Teala mümin kullarına böyle bir güzellik vermiş. Bundaki gaye ne? Mümin bakış açısını Kur'an'a göre ayarlar. Vahyi ön plana çıkarır. Kur'an'ı ön plana çıkarır. Kur'an'a göre değerlendirir. Bir olay olduğu zaman, bir iş olduğu zaman onu Allah'ın kitabına götürür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine götürür. Ona göre davranır. O ne diyorsa, o ne emrediyorsa onu yerine getirir. İşte müminin özelliği odur. O firaseti veren nedir? Vahyi ön plana geçirmesi, Kur'an ve sünneti yaşaması ve her şeyin üstünde tutması. Her sorununda, her meselesinde, her derdinde ona başvurması, ona hakem yapması. Böyle olduğu zaman ne yapıyor? Allahu Teala o mümine firaset veriyor. Bakış açısını genişletiyor. Dar olan şeylerde çıkış yolu gösteriyor. Anlamayacak bir konuyu onu anlamlı hale getiriyor. İşte müminin özelliği bu. Ve bu nedenle derler ki ehli irfan arzda Allah'ın şahitleridir. Yani gönülle hitap etmiş, gönlünü Allahu Teala'ya vermiş insanlar Allahu Teala'nın şahitleridir. Ve bunlar yakini mükaşefe eder, gaybı muayene ederler. Yani gaybı da Allahu Teala onların kalbine koyar, bazı olayları sezerler. İşte gözünü haramdan bir insan korursa, nefsini şehavi duygulardan muhafaza ederse, bunlardan sakınırsa, iç dünyasını tamir ederse bir insan, iç dünyasını kontrol altına alırsa, o nefsi emmaresini kontrol altına alırsa, nefsi mutmainnenin emrine verirse, o zaman helal de yerse, yediğine içtiğine de dikkat ederse ve her şeyle vahyi, Kur'an'ı ön planda tutarsa, kaynak Kur'an, örnek ve önder peygamber derse ve bunu hayatında tatbik ederse Allahu Teala o mümin kula ne yapar? Firaset verir. Ve birçok şeyi anlar, birçok şeyi kavrar. Kişinin duruşundan, halinden, konuşmasından birçok manalar çıkarır ve o manalarda da yanılmaz. Allahu Teala hakkı onların diliyle ortaya çıkarır. Sözü ibrettir, sözü hikmettir, davranışları hep güzeldir, yerli yerindedir ve mahcup da olmaz. Çünkü her şeyle Allahu Teala'nın nuruyla bakıyor, işlerini Allahu Teala'nın emrine göre hareket ederek yapıyor, işlerini Allahu Teala'nın emrine göre yapıyor. İşte bu nedenle Allah da ona bu firaseti veriyor. İşte Peygamberimiz de diyor ki müminin firasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar. Allahu Teala bizi o müminlerden eylesin. Diğer hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakû mahâşşen nisâ. Kadınlar topluluğundan sakının veya kadınlara ters yoldan ilişkiye girmekten sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Biliyorsunuz dinimiz ruhbanlığı reddeden bir din. Hani bazıları kendilerine göre bazı dinlerde ruhbanlık diye bir şey çıkarmışlar. İşte bir yerlere çekiliyorlar, evlenmiyorlar ama dinimiz öyle bir şey getirmemiş. Evliliği getirmiş. Peygamberimiz evlenmeyi tavsiye etmiş. Ama çünkü nedir? Nefsi, şehvi duyguları helal yolda teskin etme iffettir. Haram yola götürme, teskin etmeye çalışma da büyük bir günahtır. Bu nedenle vücudun da hakkı vardır. Allah insana bir kısım duygular vermiştir, şehvi duygular. Bu şehvi duyguların helal yolda giderilmesi iffettir. Tavsiye edilmiştir, övülmüştür. Ama harama götürülmesi de nedir? Yasaklanmıştır. Fakat burada da aile içerisinde de
cinsel birleşmenin de sınırlarını İslam getirmiş

0: Bunların bir kısmını yasaklamıştır. Nedir? Mesela kadınlara ters yoldan, makatlarından, dışkı çıkan yerden yaklaşmayı İslam yasaklamıştır. Bu nedir? Bir çirkinliktir. Kadına bir ezadır. Ve bu nedenle dinimiz bunu yasaklamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde kim kadına dışkı gelen yerden, makadından yaklaşırsa melundur, peygambere asi olmuştur diye böyle şiddetli tehditlerde bulunmuş ki bunun ne kadar bir günah olduğunu belirtmiş. Ve burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle güzel bir üslupla, böyle insanların anlayabileceği bir üslupla ve terbiye sınırları içerisinde anlatıyor. Ne diyor? Kadınlara arkalarından, dübürlerinden yaklaşmayın, sakının diye buyuruyor ki zaten biliyorsunuz Allahu Teala Bakara suresinde anlatıyor ve aynı şekilde birçok hadis-i şeriflerde de Peygamberimiz anlatıyor ve fakat dübürden, arkadan, ters yoldan ilişkiyi de şiddetle kaçınıyor. Bu hadis-i şerifimizde de bu şekilde bizlere yol gösteriyor ki çirkin olan, kötü olan, insana zararlı olan şeyleri ne yapıyor? Dinimiz yasaklıyor. Güzel olan, iyi olan, fayda veren şeyleri de bizlere emrediyor. Bu da hem sağlık açısından, hem maddi açıdan, hem manevi açıdan zararlı olduğundan dolayı böyle bir birleşme şeklini de dinimiz yasaklamış oluyor. Gözleri kötü eder, yüzleri karartır. Bu gibi dünyevi, manevi olarak insana zarar veren durumlar ortaya çıkar diye alimlerimiz anlatıyor. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İttaku hazihil mezabiha. Şu boğazlanma yerlerinden sakının. Neymiş oralar? Yani el maharib, mihraplardan sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi mihrap nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 37. ayeti cellesinde geçer. Ve birçok camiye gittiğiniz zaman böyle mihrap denilen yerler vardır ve orada yazar küllemâ dakhala aleyhâ zekeriyel mihrap. Hani her vakit ki ne zaman ki Zekeriya aleyhisselam mihraba girdiği zaman diye o da yazar. Mihrap nedir? Arapça baş köşe bizim dilimize göre. Böyle en şerefli yer, en güzel yer bu manada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlarda gurur olduğundan, kibir olduğundan ve bu gurur ve kibir okşandığı zaman, ön plana çıktığı zaman hem kendisine hem de etrafına büyük zararlar vereceğini bildiğinden dolayı insanlara her zaman mütevaziliği emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mütevazidir ve ümmetine de her zaman için mütevazi olmayı emretmiştir. İşte bu emirlerden birisi de nedir? Baş köşelere oturmayın, baş köşelerden sakının. Çünkü mihrap ne diyor? Böyle cami ve mescitlerin ön tarafı, öyle diyelim biz. Şimdi öyle yapılmış ve en şerefli, en ileri mevkiye de mihrap deniyor. Önemli yerlere, güzel yerlere de, özel yapılmış yerlere de mihrap deniyor. Çünkü biliyorsunuz Meryem Aleyhisselam için mescitte böyle güzel yüksekte bir özel bir yer yapmışlar. Şerefli bir yer yapmışlar. Yüksekte bir yer. Orada ne yapıyordu? Kendisini Allah'a adamıştı. Ve Zekeriya aleyhisselam onu bakmakla görevlendirilmiş. Onun vekiliydi, kefiliydi. O da ne yapıyordu? Ona bakıyordu, ilgileniyordu, yiyecek getiriyordu. Ve öyle özel hususi bir yer yapılmış. Ve bu tür yerlere ne diyorlar? Güzel yerler, özel yerler. İşte Peygamberimiz de bir meclise girdiğiniz zaman hemen böyle baş köşelere oturmayın diyor. Buralar kesilme yeridir. Yani bir hayvanı bilirsiniz fıkıh kitaplarına zevh geçer. Nedir? Boğazlama, hayvanı kesme. Buralar da kişiyi boğazlama yeridir. Nasıl boğazlanır? Adam gururu okşandığı için, böyle baş köşede olduğu için böyle kendinde acayip acayip durumlar görür. Kendini diğer insanlardan büyük görür. Diğer insanlara küçük gözle bakar. Kendisini çok büyük gözle görür. Ve bu şekilde de gurur ve kibire kapılır. Gurur ve kibir de insanı ne yapar? Helaka götürür. İşte böyle tehlikeli bir şey. İşte bu nedenle böyle mihrap dediğimiz baş köşelere oturmayın diyor Peygamberimiz. Buralardan sakının. Sakının ki kendinizi boğazlatmış olmayanız. Kendisini bir insan boğazlatmak ister mi? Kendisini kestirmek ister mi? İstemez. Bunu istemiyorsa bir insanda o zaman böyle bir meclise girdiği zaman hemen baş köşelere oturmayacak. kendisine nere gösteriliyorsa oraya oturulacak. Eğer bir yerde gösterilmemişse, böyle nerede bir boş yer bulmuşsa, böyle mütevazi bir yer, oraya gidip oturacak. Hemen gidip böyle baş köşelere oturmayacak. Baş köşeye oturtmak istedikleri zaman da yine sakınacak. Çünkü insanda o var, güzellik var. Hani böyle izzet ikram görmek ister, iyi ağırlanmak ister, insanların kendisine ilgi göstermesini ister. Bu insanın fıtratında olan bir şeydir. Ama bununla birlikte kişi ne yapacak? Kendisini de gurura, kibire kapılmaması açısından korumaya çalışacak. Hemen gidip baş köşelere oturmayacak. Hemen gidip bir mecliste, bir yemekte, bir sohbette veya bir topluma gittiği zaman hemen böyle nere en baş köşeyse oraya geçmeyecek. Niye, ne yapacak? Eğer bir misafirle gitmişse, ev sahibi kendisine nereyi gösteriyorsa oraya oturmaya çalışacak. Bir topluma girdi, bir sohbete gitti. Bakacak nerede müsait bir yer var, oraya gidip oturacak. Efendim, biri yer verirse mümkün mertebe yine oturmamaya çalışacak. Ama veriyorsa da oturabilir. Bunda da herhangi bir sakınca yok. Ama kişi her halinde kendisini kontrol altında tutacak. Murakabe altında tutacak. Gurur ve kibire kapılmayacak. Çünkü gurur ve kibir insanı helak eden en büyük özelliklerdendir. Dikkat edin, şeytanın yoldan çıkmasına, Allah-u Teala'ya isyan etmesine sebep onun kibridir. Zaten alimler her zaman şunu söyler. İki günah noktasında çok dikkat edin, bundan sakının. Biri kibirdir, birisi de hasettir. Kibir ilk günahın işlenmesine, ki isyanın olmasına sebep vermiştir. Şeytan isyankarlık yapmıştır kibrinden dolayı. Ve hasedinden dolayı Hazreti Adem'in oğlu Kabil ne yapmıştır? Kardeşi Habil'i öldürmüştür. Bu nedenle insanlar kibir noktasında çok dikkat edecek. Allah-u Teala hepimizi kibirden korusun ve muhafaza buyursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kibre giden yolları ne yapıyor? Kapatıyor. Kapatmak için de bize yol göstericilik yapıyor. Bize emir ve talimatları da bulunuyor. Biz bu emir ve talimatları uygularsak rahat ederiz, huzur buluruz ve güzel bir dünyamız olur. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki hadis bahçesinde tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hakim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hikmetle anlamayı hepimize nasip eylesin. Amin. El-Hakim, bütün işleri yerli yerince ve eksiksiz olan, hüküm ve hikmet sahibi, eşyanın, işlerin ve her şeyin hakikatini bilen demektir. Hicr Suresi. Şüphesiz Rabbin odur ki onları toplayacaktır. Şüphesiz O hakimdir, her şeyi bilendir. O hikmet sahibidir. Her emrinin mutlak bir hikmeti vardır. Biz aciz kullar anlayamayız, algılayamayız ama olan her şeyin, yaratılan her şeyin, onun yasakladığı her şeyin, şunları yapmayın, şunlardan uzak durun dediği her şeyin, bizim bilemeyeceğimiz ve bilemediğimiz birçok hikmeti vardır aziz dinleyenlerimiz. Tıp dünyası, Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin tecellisi olan tıp dünyası, ilerlediği her basamakta Allahu Teala Hazretlerinin kullarına helal kıldığı hususların faydalarını ya da haram kıldıklarının zararlarını açıklamakta, ilim 21. yüzyılda her bölümde Allahu Ekber demektedir. Onun nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, elçisi ve Habibinin hadisi şeriflerinin her biri ayrı bir hikmet kaynağıdır. Aziz kardeşlerim, biz insanlar işlerin önünü ve arkasını, evvelini ve ahirini, gizlisini ve açığını her zaman bilemeyiz. Zamanı ancak içinde bulunduğumuz an ile yaşar, bir dakika sonrasında bile ne olabileceğini düşünemeyiz. Onun için de neyin doğru, neyin yanlış, neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere bildirmiş, akıl verdiği kuluna, aklın çok aciz kaldığı noktalarda kendisine sığınıp, kitabı Kur'an'ına ve Peygamber Efendimiz'e uymamızı emretmiştir. Akılı sadece tanımada vasıta olarak kullanmamızı emretmiştir. Aziz kardeşlerim, akıl yüreği sevgiliye ulaştıracak bir buraktır sadece. Akıl aşk ülkesinin kapısında yüreği kanatlandıracak bir vasıtadır sadece. Yunus Suresi. Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O hakimlerin en hayırlısıdır. Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O hakimlerin en hayırlısıdır.
El-Hakim'dir o. En üstün, en yüce olan ve hikmet sahibi olandır o. Hakim isminin tecellilerini bahşettiği kuluna hikmet verendir. Yani işlerin başını ve sonunu görme kabiliyetini verir, dilediği kuluna onların mahiyetini gösterir. Aziz kardeşlerim, hikmetin başı Allah'ı bilmek, O'nun birliğine iman edip emir ve yasaklarına uymaktır. Nitekim bir emri fermani, hikmetin başı Allah korkusudur demektedir. Hikmet sahibi olan kul yüksek düşünür. Hikmet sahibi olan kulun idrak ve kavrama kabiliyeti ve bunların neticesi olan hayra ulaşma akıbeti diğer insanlardan çok daha üstündür. Kehf suresinde Hazreti Musa aleyhisselama yol arkadaşlığı yapan ve kendisine hikmet verilmiş bir kul anlatılır biz kullarına. Ve şöyle buyrulur. Kehf suresi, nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Tefsir alimlerimizin büyük çoğunluğunun Hızır aleyhisselam olduğunu beyan ettikleri, kendisine özel bir ilim verilen bu kulun yaptıkları ve Hazreti Musa aleyhisselamın şaşkınlıkla izlediği her vakanın ve hadisenin arkasındaki hikmet anlatılır bu ayetlerde. Lokman suresi, Elif Lam Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler, ahirete de kesin olarak inanırlar. Aziz kardeşlerim, Lokman suresinin diğer bir ayetinde ise kendisine hikmet verilmiş olan Lokman aleyhisselam'dan bahsedilir. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendi iyiliğine eder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övülmeye çalışır.

Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, hikmet, nazari ilimleri elde ettikten sonra Allah'ın lütfuyla kazanılan ruhi olgunluk, söz ve davranışlarda isabet melekesidir. Lokman aleyhisselam da hikmet sahibi olanlardan biriydi. Rivayet edildiğine göre bir gün Davud aleyhisselam Hazreti Lokman'dan bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça et getirmesini talep ettiğinde Lokman aleyhisselam hayvanın dilini ve yüreğini yani kalbini getirmişti. Bundan birkaç gün sonra Davud aleyhisselam hayvanın en kötü yerinden iki parça et istediğinde Hazreti Lokman yine dil ve yürek getirmişti. Davud aleyhisselam bu işin sebebini sorunca Lokman aleyhisselam şöyle cevap vermişti. Dil ve yürek iyi olursa bundan daha güzel bir şey olamaz. Ama dil ile yürek kötü olursa bunlardan daha kötü bir şey olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu Hazretleri hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Yani onu hikmet sahibi kılar. El-Hakim'dir o. Kullarına hikmetlerle dolu kitabını gönderen ve o kitabın ayetleriyle hükmedilmesini isteyendir o. Âl-i İmran Suresi. İşte bu sana okuduğumuz ayetlerden ve hikmetli Kur'an'dandır. Yasin Suresi. Yasin. Hikmet dolu Kur'an, Kur'an'a yemin olsun ki sen şüphesiz peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin. Aziz kardeşlerim, peygamberlerin davet ve tebliğ metodunu yine bizzat kendisi belirleyendir. O yüceler yücesi, El-Hakim olan Allah Celle Celaluhu. Nahl Suresi. Ey Resulüm, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Allah Celle Celaluhu hikmetle bezediği tüm isimlerinin muhteşem aynası eylediği Habibine ise şöyle seslenir. Araf Suresi. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ve onun şahsında da tüm inananlara şöyle buyurur. Hicr Suresi. Şüphesiz Rabbin odur ki onları toplayacaktır. Şüphesiz o hakim ve her şeyi bilen hikmet sahibidir. Allah hakimlerin hakimi değil mi? Tin Suresi. Ey Rabbimiz, sana yüreğimizle, yüreğimizin
aklımızın ve dilimizin birleştiği bir lisanla seslenerek huzurunda boynumuzu büküyoruz. Ya Rab, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen alim ve hakim olansın. Bizi hikmetinle taçlandır, ilminle süsle, sevginle kanatlandır ve rızana erdir. Rızana erdirdiğin kullarının rızasına erdir. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: dinle de yıldızları, şu hutbeyi şiirinine, name-i nurini hikmet bak ne takdir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmeti Sultanına, birer Burhan-ı Nurefşanız, vücudu saniyanız. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler mudakkik gözleriz biz. Tuğba-yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan asanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insanı. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız biz.
1: Taşıyacağım seni kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışların şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu, garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik, ruhların en sersefil boşluğu. Mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl arslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni. Aşk ipek bir karanlıktır, düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır onlar. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır, gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengisu kokar, gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda, sevdiğine

Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasından dedikodu. Bir indim perde, ne sen kalırsın ne ben. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesin. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Şöyle bir göz atıverdi geçip giderken. İyilik yap, denize at mı demek istedi. Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş, tarak gibi diş diş, didik didik olmadan? Gönül, her an sevdiğinin kapısında ol. Her istediğini onda ara, onda bul. Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe. Canını koy ortaya, soyulursan soyul. Dostunu erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların masal anlatmaktır bütün iş. İnciyi isteyen dalgıç olacak. Var yoku dosta verip dalacak. Nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin. Şimdi çekil önümden diye ferman edensin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez. Ne yapsın? Kıble mi değiştirsin bu can? Ne dersin? Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün, nice konakları yıkılmıştır gönlümün. Dalgıçsan gözlerimin denizine dal, bak. Dibinde mahzun bir deniz kızı görürsün. Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili, bir başkasına tutulmuş, o da dertli. Derdimin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Babam, benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan. Yüreğim, kimselerden ihsan dileme. Bu amansız felekten aman dileme. Bil ki derman aradıkça artar derdin. Derdinle haldaş ol, derman dileme.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 25. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

الأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman,

İmkanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum ve diyorum El Eman, El Eman, Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından, duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın, kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları, cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği alt yazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim. Ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele, alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya Elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut, tut ki bileyim. Zira ben bu rah-ı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim, alın

şahı, sen eylesen ferman. Canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efgan. Dağları aşasım geldi sevdiğim. Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Yârimi sarmaz senden özgel, yaramaz sevdiğim, sarmaz sen gel. Dilde de, canda da yok başka emel. Dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varımı şefkatin eyledi talan. Dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Görmeden hüsnüne eyledin mail. Aklımı fikrimi eyledin zail. Mihnetine razı, cevrine kail. Dağları aşasım geldi sevdiğim. Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

unudup kavmi kardeşi, dideden akıdıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile bağışı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Müjdeler taşındı sonsuzluk diyarından dalga dalga. Süslendi her yer, yöneldi aşk ile Muhammed Mustafa'ya. Gökler selama durdu, yeryüzü kucak açtı hasretle. Ay ve güneş pervane oldu Muhammed Mustafa'ya. Kevser ırmağından şerbetler sunuldu Amine'ye. Bir bahar günü kainat kavuştu Muhammed Mustafa'ya. Umutları filizlendi masum kızların, nura gark oldu Mekke. Cuşa geldi cümle canlar, yüreklerini açtı Muhammed Mustafa'ya. Doğdu varlığın nuru, melekler saf tuttu önünde. Bütün alem coşkuyla hoş geldin dedi. Sevgililer sevgilisi, gül yüzlü Muhammed Mustafa'ya.

bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına, ama bizi unutma, hatırla ama.

Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar, yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovası görmüştün hani. Safran dallarıyla, ağustos gülleriyle, canım nergislerle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli. Benim dinim senin yüzünle övünür. Ey sevgili, bunu unutma, hatırla ama.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem, bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Yılmam ölümden, yaradan. Askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman. Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmaz.

Millet için etti mi ordu bu sefer? Kükreniş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boşa akmasın. Ey ulu peygamberimiz, neredesin? Dinle minaremde öten gür sesi. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın.

daima ve ebediyen, bütün mahlukatın en hayırlısı olan Habibine salat ve selam eyle.

O, şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki, onun şefaati, insana şiddetle hücum eden korku esnasında imdadıdır.

bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşünde senin aşkın var Allah'ım. Tomurcuklu sümbüllerde yeni açmış bu güllerde, hüzün dolu gönüllerde senin aşkın var Allah'ım. Hak kelamdır hep sözlerde, Kur'an aşkı var özlerde, feri sönmüş

Sözü keste, hakkı zikret her nefeste, şu bülbülde, bu kafeste, senin aşkın var Allah'ım.

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutlu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin hepsini.

bakışlarını akıttı yüzüne, gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendi. Varlığının çölü küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledi. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin, küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın ışıyan yüzünden yansıyan ışığın aksi, sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı, kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda, mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zaman da aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.